yeniden el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile

sen seller gibi hepiz. Her gün kirayla oynuyoruz.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM burası. Ben Serdar, tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, güzel bir salı sabahı diliyoruz. Metropol FM'de Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda 5 ile 6 arası bulunduğunuz yerlerde sizinleyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah. Biz de bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. En güzel şarkıları gönderiyorum size. Ayrılmayın, günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyor birlikteliğimiz. Güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Keyifli, güzel dakikalar, en güzel şarkıları sizlere göndereceğiz güne. Güzel parçalarla başlıyoruz. Gündemde olup biten de tabii ki yine sizlere ulaşacak. Bu hafta sonu Berlin'de eyalet parlamentosu seçimleri var. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımıza, insanlarımıza, hele de 16 yaş itibariyle oy kullanma şansı da var gençlerimizin. Annelere, babalara özellikle bu çağrıyı yapalım. Çocuklarınız lütfen oy kullanmaya gitsin, sandık başına bu görevi yerine getirsinler. Mutlu sabahlar diliyoruz. Günaydın.

Güzel sabahlar. Metropol FM burası. Herkese en güzel, en keyifli şarkıları göndermeye devam ediyoruz. Bize WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. 03-217-970-71. Günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Tüm dinleyenlerimize Guten Morgen, selamlar. Artık Münster'de de DAB üzerinden bizi dinleyenlerimiz takip edebiliyor ve hem UKV frekanslarımız hem de DAB aracılığıyla Almanya'da yaşayan insanlarımızın neredeyse %80'ine ulaşıyoruz. Kocaman bir aile olduk. Bunun mutluluğuyla dinleyenlerimize ulaşmaya, yayın bölgelerimizi arttırmaya da devam ediyoruz. Herkese kolaylıklar, verdiğiniz destekten ötürü de özellikle çok ama çok teşekkürler. Günaydın.

Sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün meselesi. Tütün masyadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba...

Oyna ileri.

Devam ediyor ısınma turlarımız. Metropol FM'desiniz. Herkese keyifli sabahlar. Metropol FM'de özellikle bugünlerde hem Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde hem de Berlin eyaletinde yapılacak olan eyalet parlamentosu seçimlerinden de bahsediyoruz. AfD Sachsen-Anhalt'ta çok oy aldı. AfD'nin özellikle Müslüman karşıtı, göçmen karşıtı söylemleri herkesi düşündürüyor ve bilhassa da göçmenler üzerinden yapmış oldukları politikalar insanlar tarafından oy alıyor. Bu popülizm siyasetini bir şekilde lehlerine çevirmiş durumda AfD. Dolayısıyla bu hafta sonu Berlin eyaletinde yapılacak olan seçimlerde insanlarımızın oy kullanması çok ama çok önemli. Oy hakkı olanlar mutlaka bu seçimlerde oylarını lütfen kullansınlar. Günaydın.

0: Diva, diva bebeğim Burak Bulut. Günaydın efendim, herkese merhabalar, selamlar, sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını vermiş bulunuyoruz.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli, güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden salı, 15 Eylül. Vay be, Eylül'ün de ortası geldi, iyi mi? Ekim'e doğru ilerliyoruz. Herkese keyifli, güzel sabahlar, kolaylıklar iş yerlerinde olanlar. Çalışmaya başlamış olanlar, hayırlı işleriniz olsun, yollarda olanlara da tabii ki iyi yolculuklar. Derya Ulu şimdi burada sizinle. 0-32-117-970-71 WhatsApp numaramız.

Esmer'in adı Oya. Tabancaları patlattık, sarışınları çatlattık. Güzel. Derya Ulu, 6.30 yaptık saatlerimizi. Güzel bir hava bekleniyor bugün yayın bölgelerimizde. Mannheim, Ludwigshafen çevreleri, Stuttgart civarları, Frankfurt çevreleri 28-29 dereceye kadar sıcaklık yükseliyor. Güzel, güneşli bir hava olacak. Berlin'de de 27-28 dereceleri, Bremen'de, Hamburg'da da aynı şekilde, Köln'de de yine 28-29 dereceleri göreceğiz. Yazdan kalma güzel bir gün bekliyor bugün bizleri. Tadını çıkarmaya bakın. Çünkü bunlar artık bu yılın son demleri diyebilirim. Öyle tahmin ediyorum. Gönlüm.

Rabia Tunç Bilek yarı çıplak. Herkese güzel sabahlar. Rabia Tunç Bilek'in bu şarkısını dinlerken, yarı çıplak şarkısını dinlerken, benzin fiyatları sayesinde de bir yerlerimiz açıkta kalacak, öyle görünüyor. Evet, benzin fiyatlarından bahsediyoruz. Benzin fiyatları resmen fakirleştiriyor insanları. Benzin fiyatında yeni bir rekor. Ortalamada Münih'te, Almanya genelinde yapılan fiyat incelemelerinde Münih'te pazartesi günü benzin litre fiyatı 2.27'ye kadar

yükselmiş. Bu da Almanya genelinde, pardon şöyle diyelim, Almanya ortalaması pazar günü benzinin litre fiyatı 2.27'ye kadar ulaşmış. Bu da 2022 yılındaki rekoru, fiyat rekorunu geçmiş. Ve Almanya'da bu işin uzmanları da diyor ki 3 euroya kadar bu fiyat artışı olabilir diyorlar. Hani atlet gittiydi. 3 euro olursa bilmiyorum artık ne olur.

Ebru Gündeş, Cennet radyolarımızda oldu. Ercan diyor ki abi diyor, atlet gitti, diğeri de gitti diyor benzin fiyatları yüzünden diyor. 3 euro olursa sen ne yapacaksın artık? 0-32-117-970-71 bak. Dinleyicimiz Gamze Hanım diyor ki Wiesbaden'den benzin burada diyor 2.48. Evet tabii ki, şimdi o benim dediğim ortalama fiyat. ADAC'nin rakamı, verdiği rakam ortalama fiyat. Şimdi bir yerde daha ucuz, bir yerde daha pahalı. Sabah daha ucuz, akşam daha pahalı, öğle daha pahalı. İşte o bütün fiyat değişikliklerini hesaplamış ADAC. Ve diyor ki ortalama diyor, ortalama benzin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi diyor. Tabi bazı yerler 2.50, bazı yerlerde 2.48. Hele de saat 12'de birden fırlıyor biliyorsunuz. Saat 12'de benzini zamlıyor benzin istasyonları. Bazı yerler günde 3-4 defa yasak olmasına rağmen yine zamlıyorlar. Ceza almayacaklarını bildikleri için. Dizelin litre fiyatı ortalama, ortalama fiyat 2.40'a kadar yükselmiş. Tabi 2.60, 2.70, 2.80'e satanlar da var. Ve ortalama fiyat diyor ADAC. Bak ortalama fiyat 3 euroya kadar yükselebilir. Ortalama 3 euro denilmesi şu anlama geliyor. Bazı yerler 3.20 olur, bazı yerde 3.30 olur. Gerçekten de bu benzin fiyatları nereye gidecek? İnsanlar gerçekten bu durumdan çok şikayetçi ve çok insanların bütçeleri bu durumdan feci şekilde etkileniyor. Mecbur arabaya biniyorsun, işe gideceksin, oraya gideceksin, buraya gideceksin. Benzine verdiğin parayı başka yerden kısman gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili yine bir fiyat indirimi olur mu olmaz mı? Bu tartışmalar yine alevlendi bu son gelişmeler sonrasında. Brandenburg'un eyalet başbakanı Dietmar Woidke diyor ki bir üst sınır getirmemiz lazım benzin fiyatına diyor. CDU buna karşı çıkıyormuş. CDU'da ekonomi bakanı Reiche buna karşı çıkıyor. Bu çok karışık. Nasıl siz ya komplizit? Çünkü Almanya'da her şey çok kolay ya. Das ist viel zu viel bürokrati. Evet, Almanya'da hiç bürokrasi yok zaten. Hiçbir şeyde bürokrasi yok. Benzin fiyatı biraz sınırlandırılsın dediğimiz das ist viel zu bürokrati. Bakalım ne olacak bu işler? Ne olacak? Siyasetçilere gönderiyorum bu parçayı. Onların şarkısı bu. Umurumda değil. Ondan bundan sich die Leute oder die Politiker wenn AfD gewählt wird. Adamlar çünkü bu konuları çok fena kullanıyor. Çok feci şekilde kullanıyorlar bu konuları.

0: Nerede düşürdü?
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Metropol FM'desiniz, hayırlı sabahlarınız olsun, günaydın. Almanya'da benzin fiyatları uçtu. Daha da yükselebilir diyor bazı uzmanların, böyle endişeli bir tahmini de var. 3 euroya kadar yükselebilir benzin fiyatı diyorlar. İnşallah öyle olmaz. İran'la Amerika arasındaki gerginlik yine arttı ve İran'ı destekleyen Yemen'deki Husiler bu Hürmüz Boğazı'nın dar bir noktasını bloke ettiler ve bu zaten yükselmiş olan benzin fiyatlarına tuz biber oldu adeta ve bir tık daha, biraz daha yükseldi petrol fiyatları uluslararası piyasalarda ve benzin istasyonlarında, bunu da görüyoruz. Şimdi ne olacak? Acaba bir fiyat sınırlandırılması getirilir mi? Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke dedi ki insanlar dedi geçinemiyor artık. Benzini ödediği parayı başka bir yerden kısması gerekiyor dedi. İnsanlar arabaya binmek zorunda. Ne yapacağız? Acaba bir fiyat sınırlandırılması getirilebilir mi diye bir öneri de bulundu. Belçika'da ve Lüksemburg'da bu yapılıyormuş zaten. Şöyle baktım, Lüksemburg'daki fiyatlara mesela baktım. Benzin 1.97, dizel de aşağı yukarı 2.10-2.15 civarında. Yine yüksek de hani şu an 2.40-2.50'ye göre oldukça iyi. Bakalım ne olacak? Almanya'da son günlerde yine bayağı bir tartışılıyor. Bu bugün tartışılsa zaten ancak 4-5 aya yürürlüğe girer. O zamana kadar zaten bize ne don kalır ne atlet abi.

0: Mor ve Ötesi, Aleyna Tilki, yaz yaz yaz. Güzel sabahlar diliyoruz bugün de. Yaz yaz yaz demişken yazdan kalma güzel bir gün olacak. Yer yer termometreler 28-29 derecelere kadar Mannheim'da, Stuttgart'ta, Köln'de, Frankfurt civarlarında yükselecek, onu söylemiş olalım. Nurettin yazmış, sabah sabah diyor benzinden bahsettin diyor, moralimizi bozdun diyor, şunu diyor.
1: Sabah sabah içimizi kararttın be, hadi git işine.
0: Ne yapalım? Bu aralar hepimizin ortak sorunu, ortak derdi yükselen akaryakıt fiyatları. İnşallah bir an önce düşer diyelim. Murat Alkılıç, bir güzellik yap. Şimdi bu parçayla bu saatimizi noktalıyoruz. Yeni saatimizde duyuşmak üzere.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Kampfflugzeuge der NATO haben über Litauen nach Regierungsangaben eine Drohne abgeschossen. Präsident Nauseda dankte den Einsatzkräften der Allianz für ihre schnelle Reaktion. Angesichts der zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine sei diese Bereitschaft für die Region von entscheidender Bedeutung. Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Belarus. Die Bundeswehr baut derzeit eine deutsche Panzerbrigade in Litauen auf, die bis 2027 einsatzfähig sein soll. Viele Menschen haben sie auf dem Handy, Apps der Lebensmittelhändler für zusätzliche Rabatte. Das ist aber nicht unumstritten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht darin eine Diskriminierung und hat deshalb gegen den Discounter Lidl und dessen Lidl Plus App geklagt. Heute verhandelt das Brandenburgische Oberlandesgericht den Fall.
2: Ältere Menschen und andere, die kein Smartphone haben, die können solche Apps gar nicht nutzen, klagen Verbraucherschützer. Sie sind deshalb auch schon gegen andere Discounter vor Gericht gezogen. Ob im Verfahren heute eine Entscheidung fällt, ist unklar. Auf jeden Fall sind die allermeisten von uns auf Schnäppchenjagd per App, sparen damit aber laut Experten wenig. Doch die Händler, die sammeln jedes Mal viele Daten über uns. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Im Rechtsstreit um die Briefwahl in den USA hat Präsident Trump vor dem obersten Gerichtshof eine Schlappe kassiert. Der Supreme Court lehnte es ab, die Entscheidung einer unteren Instanz auszusetzen, die Trumps schärfere Briefwahlregeln stoppt.
3: Trumps Masche ist es, kontinuierlich Misstrauen am fairen Ablauf der Wahlen in den USA zu sehen, außer wenn er gewinnt. Unter anderem die Briefwahl ist ihm ein Dorn im Auge und da wollte er strengere Regeln durchboxen. Nur noch bestimmte Personen, die auf einer bundesstaatlich geführten Liste stehen, sollten per Briefwahl abstimmen dürfen. Und durchsetzen sollte das die Post. Eine Bundesrichterin befand, dass Trumps Pläne wohl verfassungswidrig seien und sich so kurz vor den Wahlen eh nicht umsetzen ließen. Das oberste Gericht gab dem jetzt statt. Aus den USA, Tina Eck.
1: Wenn die Energiepreise weiter steigen, wirkt sich das unmittelbar auf die Teuerungsrate aus. Bei einem Anstieg der Öl- und Gaspreise um jeweils 10% könnte die Gesamtinflation in Deutschland um bis zu 0,22% zunehmen. Das geht aus einer neuen Studie hervor. Laut der Analyse stellt ein Anstieg der Preise für fossile Brennstoffe in fast allen Ländern Europas das größte Inflationsrisiko dar.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasının ardından kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Savcılık kaza bölgesinin yaklaşık 5 kilometre uzağında bir erkek cesedine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklar güvende operasyonlarında şu ana kadar 1613 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yaklaşık 2600 kişi hakkında adli işlem yapılırken 618 şüpheli için yakalama kararı verildi. Operasyonlarda 408 banka hesabı, 35 taşınmaz, 31 araç ve 10 şirket hakkında el koyma tedbiri uygulandı. CHP kurultay davası ile ilgili daha önce yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, kararın temyiz sürecinin kurultay takvimini geciktirmemesi amacıyla alındığını açıkladı. CHP olağan kurultay sürecinin tamamlanmasını hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlenen gençlik buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'nin krizler ve savaşlarla çevrili zorlu bir dönemde güvenliğini koruduğunu söyledi. Erdoğan, gençlerin siyasetin merkezinde olması gerektiğini vurguladı, seçilme yaşının 18'e indirilmesini bu yaklaşımın bir sonucu olarak gösterdi. Yenilik Partisi, isim benzerliği gerekçesiyle yeni partinin adının değiştirilmesi için Yargıtay'a başvurdu. Parti, iki ismin seçmenlerde karışıklığa yol açabileceğini savunuyor. Yargıtay, başvuruyu incelemeye aldı. Talep kabul edilirse yeni partinin seçimlere girebilmek için adını değiştirmesi gerekebilecek. Değerli dinleyenler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar özellikle güvenlik kontrolünden sonra alternatif alışveriş imkanının sınırlı olmasına dikkati çekti. Tartışmanın ardından havalimanlarında temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına yönelik düzenleme çağrıları yapıldı. Süper Lig 5. hafta tamamlandı. Dünkü son karşılaşmada Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Voleybolda ise Filenin Efeleri 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dün Romanya'ya 3-1 yenildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz'te hava bulutlu, sıcaklık 20 derece, gün boyunca 16 ile 24 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta güneşli hava var, sıcaklık 21 derece, gün boyunca 16 ile 23 derece aralığında olacak. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
3: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

0: söylüyorum Sibel Can Metropol FM'de. Guten Morgen, merhabalar, burası Metropol FM. Herkese sevgiler, selamlar. Çay şekeri programımızın işte ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzellikler diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Selamlar, sevgiler. Guten Morgen radyolarına yeni ses vermiş olan arkadaşlarımız, küçüklerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz. Muhitimize renk getirdiniz.
0: Ona kadar en güzel şarkılarla, en keyifli konularla, sizin de tabii katılımınızla yine güzel bir program olacak. Saat 10'a kadar buradayız.
3: Sabaha kadar buradayım bugün.
0: Sabaha kadar buradayım. Siz de programımıza dahil olabiliyorsunuz. Bunun için 030-217-970-71. 030-217-970-71. Harika bir hava bekleniyor bugün. Onu söyleyelim bir defa. Mannheim'da, Ludwigshafen'de, Frankfurt civarlarında, Köln'de, güneybatı ve batı bölgelerinde 28-29 dereceleri göreceğiz. Güneşli, güzel bir havada. Kuzeyde, doğuda da yine en az 27 dereceleri. Berlin'de parçalı bulutlu, güneşli 27. Bremen'de, Hamburg'ta da ara ara hafif yağmur da olsa 27-28 dereceyi bugün görebileceğiz. Güzel bir gün olacak dolayısıyla. Sonbaharın ya da bu yılın son sıcak günlerinin tadını doyasıya çıkarmaya bakın derim ben. Bu sıcak havaları daha çok arayacağız çünkü öyle görünüyor. Ateş olsa bile. Burcu Güneş, ben yanmam. Şimdi burada saatlerimiz 7.20. Good

0: Sıla Hayran. Günaydın. Merhabalar herkese. Selamlar. Hamburg Düsseldorf yolunda sizlerleyiz demiş. Arabada keyifli keyifli seni dinliyoruz demiş. Serdal Zeynel arkadaşımız. Arabada Cenk var, Ali var ve ben Serdal. Selam yollarsan seviniriz demiş. Birkaç dakika önce, ondan sonra bekliyoruz diye bir mesaj göndermiş. Ondan sonra abi yoldayız, bizi unutma, selamını bekliyoruz demiş. Yetiştiremiyorum ben de her zaman, kusura bakma, iyi yolculuklar diliyorum sizlere. Başka? Abi sezonun son günleri ya diyor, havanın son sıcak olduğu günler ya diyor. Sabahtan akşama kadar motor kullanacağım diyor. Güzel, tadını doyasıya çıkarın. Çünkü bu hafta sonu yine güzel bir hava olacak ama ondan sonra artık yavaş yavaş sonbahara teslim olacağız. Öyle görünüyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Sonbaharı sever misiniz? Seviyor musunuz sonbaharı? Her mevsimin kendine göre bir güzelliği var diyorum ya. İşte yazın her yer cıvıl cıvıl oluyor, hava sıcak oluyor, geziyorsun, tozuyorsun. Sonbahar ağaçlar rengarenk oluyor ve sıcak bir çayın kendine has güzel bir tadı oluyor. Kışın o soğuğu yiyorsun, eve geliyorsun, üşümüşsün, sıcak bir şeyler içiyorsun. O da çok güzel oluyor. Hava erkenden kararıyor mesela, evde belki daha fazla vakit geçiriyorsun. O da çok hoşuma gidiyor. Sen sonbaharı beğeniyor musun, seviyor musun? Onu da yazın bana 0-32-117-970-71. Serdar Ortaç, Balım Parçası. Güzel sabahlar.
1: Seni başka biri sevmesin. Ben gülerim, bırak hayat sana gülmesin.
0: Sonbaharın en çok neyini seviyorsun?
1: Başka

Serdar Ortaç, Balım şarkısı. Günaydın efendim, herkese merhabalar. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kim ne göndermiş? Sonbaharda neyi çok seviyorsunuz dedim. Zafer Üstün diyor ki mantar toplama sezonu olmasını çok seviyorum diyor.

Abdullah Bey yazmış. Güzel bir gün diliyoruz efendim sizlere. Almanya'da eyalet parlamentosu seçimleri var. Berlin'de bu hafta sonu ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde de. Orada da bizi dinleyen dinleyenlerimiz varsa mutlaka oylarınızı kullanınız efendim. 16 yaşına itibaren gençler de yine bu seçimde oylarını kullanabiliyor. Berlin eyaletinde yapılan bir araştırmada gençler özellikle sol partiyi seçiyormuş. Gençler arasında sol parti %30'larda imiş. AfD özellikle doğu eyaletlerde ya da başka eyaletlerde de oylarını çok ciddi bir şekilde arttırdı. Oylarınızı mutlaka kullanınız. Oylarınızı kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız? Onu da bize yazabilirsiniz değerli dinleyenler. Oylarınızı kullanmanızı istiyoruz. Çünkü oy kullanmak fikrinizi beyan etmek demek. Almanya'daki siyasi gelişime parmak basmak, parmak el atmak demek. Dolayısıyla bu konu çok önemli. Hani seçime gitmediniz. Wenn du nicht willst, das ist wie ich geht zu fünft Döner essen. Ne? Beş arkadaş döner yemeye gidiyorsunuz. So und jeder möchte so ein Döner, so ein Döner, so ein Döner. Und du sagst, ich sag gar nichts. Jeder bekommt seinen Döner und du bekommst gar nichts. Und dann sagst du, warum habe ich keinen Döner bekommen? Du hast ja auch nichts gesagt. Genau dasselbe ist es. Oylarınızı kullanınız arkadaşlar. Lütfen. Abi kullanın da doğru yere gitsin bir daha. O da önemli yani.

Çok Metropol Efendi. Almanya'da tüketiciyi koruma merkezleri Lidl'e dava açmışlardı. Bugün bu dava sonuçlanacak. Lidl'e neden dava açıldı? Lidl'in bu kendi uygulaması var. Lidl Plus App. Cep telefonunuza bu uygulamayı yüklüyorsunuz ve bazı ürünleri bu uygulamayı kasadan işte aldığınız alışverişleri öderken orada taradığınız zaman, scan yaptığınız zaman işte indirimlerden faydalanıyorsunuz. Yani herkes bu Lidl Plus app'i kullanmıyor. Mesela çocuklar belki cep telefonu olmadığı için kullanmıyorlar ya da yaşlılar kullanamıyor. Dolayısıyla bunlar acaba bu kişi grupları acaba dışlanıyor mu? Tüketiciyi Koruma Merkezi diyor ki bir dışlanma var. Dolayısıyla bunu dava edelim ve bugün gerçekten bir dışlanma mevzu bahis mi? Bu sonuçlanacakmış, karara bağlanacakmış. Penny Mark'ın da böyle bir uygulaması vardı. Ona da böyle bir dava açılmıştı. O düştü o dava. Yani haklı bulunmadı Tüketici Koruma Merkezi. Penny olmadıysa belki Lidl'de olur. Tüketici Koruma Merkezlerinden biri galiba bu uygulamalarla topladığı puanları kullanamadı. Bir gıcığı var galiba. Mahkeme bugün bunu karara bağlayacak. Hani Almanya'da bir şey diyorlar. Mahkemenin zamanı yok. Mahkemenin işte hakimlerin vakti yok. İşte mesela Almanya'da bu benzin fiyatları saat 12'de hep zamlanması konusu var ya. Günde sadece bir zam yapılabilir ama birçok benzin istasyonu bunu ihlal ediyormuş. Günde 4-5 defa zam yapan varmış. Aslında bunun önüne geçilmesi isteniliyordu. Bu kurala uymayanlar, günde birden fazla zam yapanlara işte 100 bin euroya kadar ceza verilecekti. Bunlar dava edilecekti falan filan. İşte mahkemelere bu davalar başlatılamıyor mahkemelerde. Çünkü Lidl ile Penny ile uğraşıyorlar.

Nasıl uyuyorsun? Gülden Mutlu, Ebru Yaşar unutulmaz. Keyifli şarkılarından bir tanesini seslendirdi. Saatlerimiz 7.46 oldu. Güzel sabahlar diliyoruz. Herkese merhabalar. Kim ne göndermiş, dur bakalım. İsimlerinizi yazınız. Könden Cihan diyor ki, bizim orada bir laf vardır Serdar diyor. Biliyor mu bilmiyorum ama diyor, papazın işi olmasa keçiye gusül abdesti aldırırmış. Almanya'da tüketiciyi koruma merkezi Lidl Plus App insanları dışlıyor mu? Gençleri, yaşları dışlıyor mu? Bunu mahkemeye vermiş. Mahkeme de bugün bunun kararını verecekmiş. Öyle bir dışlama var mı? O kadar dava edilmesi gereken konu varken. Cihan diyor ki, mahkemeleri niye bunlarla oyalıyorsunuz?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Güzel sabahlar, mutlu sabahlar dinleyenlerimize. Burası Metropol FM, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyor. Çay Şekeri programı Metropol FM'desiniz. Rafik arkadaşımız yazmış. Berlin'e Rafik. Ve rabat gibt ve vorher zu teuer diyor. Ne alaka diyenler, radyoların yeni ses verenler. Berlin'de pardon, Almanya'da tüketici koruma merkezi Lidl'in Lidl Plus app'ini dava etmiş. Yaşlıları, küçükleri ya da engeli olanları dışlıyor diye bugün de bu karara bağlanacakmış. Dinleyicilerimiz diyor ki mahkeme niye böyle şeylerle meşgul ediyorlar diyor. Almanya'da mesela saat 12'de benzine anca zam yapılabiliyor. Onun dışında yeni kurallara göre başka zam yapılamıyor. Günde sadece bir zam yapılabiliyor ama bazı benzin istasyonları, ya da şöyle söyleyeyim. Baştan tek tük benzin istasyonu bu kuralı ihlal ediyordu. 100 bin euro kadar cezası var denilmişti. Bu kurala uymayanlara 100 bin euro kadar ceza verilecek denilmişti. Birkaç kişi bunu ihlal etti. Bakıldı, ceza kesilmiyor, mahkemeye verilmiyor. Bu kurala uymayan benzin istasyonu sayısı arttı. Mahkemeler çünkü meşgul, buyur abicim. Başka kimden neler var bakalım. 03217. Nebahat Hanım yazmış. Biz de ev sahibini mahkemeye verdik diyor. Randevumuz olduğu gün hakim hastalanmış. Bizim dava 6 ay sonraya alındı diyor. Hakim hastalandı. Hakim hat einfach keine Bock. Hat einfach seinen Arzt angerufen und hat gesagt, ich habe Schnupfen und Husten.

0: Demet Akalın bir şey mi dedin? Metropol FM'deydi.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Şimdi çok güzel bir parça geliyor. Son ses dinleyin, harika bir şarkı. Ben çok sevdim bu parçayı. Tantaşçı. Gidişat. Şimdi sizinle Tantaşçı da Hanover doğumlu ama küçük yaşlarda Türkiye'ye geri dönüyor. Ailesiyle birlikte Türkiye'de büyüyor. Hanover doğumlu.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Rund eine Woche nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bleibt die AfD einer YouGov-Umfrage zufolge bundesweit stärkste Partei. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme sie auf 29%, ein Punkt mehr als im August. CDU und CSU fallen dagegen auf ein historisches Tief von 18%. Die Grünen legen auf 16% zu, die SPD auf 13%. Die Linke verliert und liegt bei 10%. Gleichzeitig meint mehr als die Hälfte der Befragten, andere Parteien sollten eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht grundsätzlich ausschließen. Immer höhere Preise für fossile Energieträger führen zu immer weniger Kaufkraft bei den Menschen. Bei einem Anstieg der Öl- und Gaspreise um jeweils 10% könnte die Gesamtinflation in Deutschland um bis zu 0,22 Prozentpunkte zunehmen. Das geht aus einer neuen Studie hervor.
2: Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass Preisanstiege für Öl und Gas in fast allen europäischen Ländern das größte Inflationsrisiko darstellen. Dafür nennen sie historische Beispiele, aber auch aktuellere, wie den Einmarsch Russlands in die Ukraine oder den Irankrieg. Die Experten sehen nur eine Lösung: erneuerbare Energien. Der Ausbau heimischer Wind- und Solarenergie sei entscheidend, um die Inflation zu begrenzen, sagen sie. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Zugang zum Bahnsteig nur mit Fahrkarte. Bundesverkehrsminister Bilger kann sich das zumindest an großen Bahnhöfen auch in Deutschland vorstellen. Das würde für mehr Sicherheit im Bahnverkehr sorgen, sagte Bilger den Funke-Zeitungen.
3: In anderen Ländern wie Frankreich oder Großbritannien sind Zugangskontrollen längst üblich. Wie an Flughäfen kommen Reisende dort erst nach elektronischer Ticketprüfung, zum Beispiel durch Zugangsschleusen zum Bahnsteig. Diesen Ansatz kann sich der Bundesverkehrsminister auch für den Fernverkehr in Deutschland vorstellen. Es brauche mehr Schutz für Bahnhöfe, aber auch für die gesamte Verkehrsinfrastruktur und auch die Energieversorgung. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die Ukraine hat in der Nacht mit Drohnen eine Industrieanlage in Russland angegriffen. In der Region Samara seien die Anlage und mehrere Wohngebäude beschädigt worden, berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Todesopfer habe es nicht gegeben, rund 40 Drohnen seien abgeschossen worden. Laut ukrainischen Berichten handelte es sich bei der Industrieanlage um eine Ölraffinerie. Gestern hat US-Präsident Trump angekündigt, Russland und die Ukraine wollten auf Angriff auf gegnerische Energieanlagen verzichten.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Silivri açıklarında bir geminin batmasının ardından kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Neler var bilgi olarak bugün?
5: Evet Taner, arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Silivri açıklarında bir cansız bedene ulaşıldı ama geminin batmış olduğu yerden yaklaşık 5 kilometre mesafe uzaklıkta ve bu arada beden bütünlüğü tam olarak olmadığı için bir DNA testi yapılması gerekiyor. Dolayısıyla kimliğinin ne olduğu bilinmiyor şu an için. Acaba gemi kazasındaki kayıplardan birisi mi? Çalışmalar sürdürülüyor.
4: Türkiye genelinde sokakların güvenliği için operasyonlar yapıldı. Bunun üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamada bulundu. Bu operasyonları da alalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde başlatılan bir operasyondu. Bu operasyonların adı Sokaklar Güvende Operasyonu. 1613 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi ve 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini de ifade etti. Bu arada Sokaklar Güvende değil, sadece Ailem Güvende operasyonları da yapıldı. Burada da, bu operasyonlarda da birçok kişi gözaltına alındı. LGBTİ derneklerinden bu operasyonlara tepkiler vardı.
4: Yenilik Partisi isim benzerliği gerekçesiyle yeni partinin adının değiştirilmesi için Yargıtay'a başvurdu. Bu gelişmeye bakalım.
5: Taner, evet. Üstelik Yargıtay'dan yeni partiye bir tebligat gönderildiği bilgisi de paylaşıldı. Şimdi burada Yargıtay'ın bağlayıcı bir kararı olmadığı ifade ediliyor. Yani yeni parti kendi adıyla devam edebilir deniyor. Tabii bunun dışında bir alternatif daha var. Eğer parti ismini değiştirmek gerekirse işte o zaman yeni senaryoların hazır olduğu söyleniyor. Bir isim Halkın Yeni Partisi olabilir deniliyor. Mesela bir diğeri de Değişim Partisi üzerinde duruluyor.
4: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bu sürekli görülen bir tartışma konusu güçlü aşırı fiyatlar havalimanlarında. Senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet, hem İstanbul Havalimanı'nda hem de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki fiyatların yüksekliği hem Türkiye'de bulunan vatandaşlar tarafından hem de yurt dışından ziyarete gelenler tarafından sıklıkla eleştiriliyor. Ki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüsü ciddi anlamda sosyal medyada bir tartışma konusu oldu. Buna ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.
4: Süper Lig'de 5. hafta da tamamlandı. Senden kısaca alalım bu haftayı.
5: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Galatasaray liderliğini koruyor 13 puanla. 12 puanla hemen arkasında Beşiktaş var Galatasaray'ın. İkinci sırada görüyoruz. Trabzonspor 9. sırada, Fenerbahçe 11. sırada yer alıyor.
4: Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dün Romanya ile karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
5: Evet, ev sahibi Romanya'ya A Milli Erkek Voleybol Takımı 3-1 mağlup oldu. Son 16 turuna kalma umudu da 16 Eylül'de Letonya ile oynayacağı son grup maçına kaldı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'de hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 16 derece. Gün boyunca 15 ile 27 derece bekleniyor. Neuwied ve Bendorf'ta da benzer hava, sıcaklık 16 derece, gün içinde 15 ile 28 derece aralığı söz konusu. Hava durumu sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Erlebt, was geht?
2: Hey, Mediamarkt Saturn, mein Handy ist kaputt.
1: Kein Problem, wir reparieren dein Smartphone mit oder ohne Termin. Komm vorbei, jetzt in deinem Mediamarkt Saturn. Let's go!
3: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
4: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
3: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
4: Defne Restoran, Wallersheimer Weg 9, Lützel, Koblenz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Aşkın Nur Yengi, öpeyim geçsin. Öpücüklü bir parça. Kemal abi öpeyim seni. Sana da gönderdi bu parçayı.
1: Sağ ol canım kardeşim benim. Gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim.
0: Çay içiyoruz, içer misin?
1: Zıkkım iç, hıyar to.
0: Çay Şekeri programımızın 3. saati başladı. Güzellikler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. İş yerlerinde olanlar, hayırlı işler sizlere. Yollarda olanlar, iyi yolculuklar. Orada burada trafikte bir aksaklık, bir problem var mı? Onu da lütfen bize yazınız. Herhangi bir sıkışıklıkla veya radarla karşılaşmanız durumunda 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Almanya'da akaryakıt fiyatları giderek yükseliyor. Bu son gelişmeler, Orta Doğu'daki son gelişmelerle birlikte benzin zaten pahalıydı, biraz daha pahalandı. ADAT hesaplamış ortalama benzin litre fiyatı ortalama. Yani bazı yerlerde daha pahalı, bazı yerlerde daha ucuz. İşte sabahları daha ucuz, akşamları ya da öğle saatlerine biraz daha pahalı. Ortalama 2.27, 2.27 yükselmiş. Onun litre fiyatı, ortalama fiyat. Bu tüm zamanların rekoru olarak da kayıtlara geçmiş. Dizelde durum daha da vahim, 2.40. Tabii bazı yerler 2.50, 2.60, 2.70 daha da pahalı. Ve uzmanlar diyor ki böyle giderse, devam ederse endişeliyiz. 3 euroya kadar yükselebilir fiyatlar deniliyor. Yani şu durumda atleti verdik. Atlet gitti. Hani 3 euro olursa artık gerisini siz düşünün. İncir yaprağıyla gezeceğiz. Benzine bir fren gelecek mi? Bu konuşuluyor. Bakacağız ona birazdan.

sadece arkadaşız. Özgün, çok sevdiğimiz keyifli şarkılardan bir tanesi Metropol FM'de. Benzin fiyatları beni etkilemiyor ama eşimi etkiliyor olabilir demiş dinleyicimiz. Şu an araba kullanan herkesi benzin fiyatları etkiliyor. Eşiniz de araba kullanıyorsa etkiliyordur yani büyük bir ihtimalle. Rauchstraße'de Spandau'da Stau varmış. Meral Hanım yazmış. Adım adım ilerliyoruz diyor. Güney yazmış. Sanırım artık benzin alırken elimizde çiçek çikolatayla gideceğiz diyor. Çiçek dedin, aklıma bir haber geldi. Onu anlatacağım birazdan. Yükselen benzin fiyatlarıyla ilgili Brandenburg'daki eyalet başbakanı Wojtke diyor ki benzin üst sınırı, benzin fiyatına bir sınır getirilsin deniliyor. Bunu hayata geçirebiliriz. Bu oldukça kolay. Hemen bir an önce hayata geçirilebilir bu diyor. CDU buna karşı çıkıyormuş. Başta Ekonomi Bakanı Reich. Oh, das ist viel zu schwer, das ist viel zu bürokratisch. Almanya'da hiç bürokrasi engeli yok ki. Oh, das ist schwer, das ist zu viel bürokratie. Lan vatandaşa geldiği zaman her şey o zeya bürokratik nasıl gitmiş. Başka bir yerlere gittiği zaman, başka ülkelere para akarken hiç sıkıntı yok. Hadi imzayı atın da gönderelim. O imzayı atmadan gönderdik bile. Orada şey yok, bürokrasi yok. Vatandaşa gelince bürokrasi. Benzin fiyatları giderek yükseliyor. Vatandaşlar çok sıkıntılı, çok şikayetçi bu durumdan. Bakalım ne olacak? Son zamanlarda yine fiyatlar yükselince bununla ilgili şikayetler arttı. Gerçi bugün mesela bir şey planlansa 4-5 aya anca yürürlüğe girer. O zamana kadar da ne don kalır ne atlet.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da bugün gıda yardımı tahvil günü. Ülke genelinde yaklaşık 77 bin gönüllü yoksulluktan etkilenen insanlara destek sunuyor. Bu yılın sloganı birlikte kalmak için paylaş. Tahvil Derneği'nin çatı kuruluşu kutuplaşmanın arttığı bir dönemde dayanışma ve paylaşma mesajı sunuyor. Şpaya yakınlarında ormanda yürüyüş yapan bir kişinin büyük miktarda mühimmat ve ateşli silahlar bulduğu belirtildi. Polis silahların kime ait olduğunu ve neden ormana bırakıldığını araştırıyor. Eiffel'de kaza yapan 69 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü 19 saat sonra bulundu. Polis sürücünün Lützenkamp'ın yakınlarında yoldan çıkarak dar ve eğilimli bir ormanlık alana düştüğünü açıkladı. Kişinin cansız bedeni yoldan geçen bir otomobildeki yolcu tarafından tesadüfen fark edildi. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen'de yeni itfaiye merkezi için Hohheim bölgesi öne çıkıyor. Ogasheim'deki mevcut istasyonun yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Kent itfaiyesi yılda ortalama 4700 kez göreve çıkıyor. Yeni merkezde personel kapasitesinin ve müdahale sürelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Sachsen-Anhalt'taki seçim yenilgisinin ardından parti içi baskıyla karşı karşıya. Birlik partileri CDU ve CSU'dan Merz'e destek gelirken partinin gençlik kolları Junge Union'dan Merz'le seçim kazanmanın zor olduğu ifade ediliyor. Koalisyon hükümetinde reform tartışmaları da sürüyor. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinin sonucu Başbakan Merz üzerindeki baskıyı daha da arttırabilir. Almanya Federal Başsavcılığı Rusya adına casusluk yaptığı öne sürülen Almanya-Ukrayna vatandaşı bir kadın hakkında Berlin'de dava açtı. Savcılığa göre kadın Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'ndeki bir istihbarat görevlisine savunma politikaları ve silah sanayisiyle ilgili bilgi

0: Demet Sarıoğlu, Melis Fis, Aşk Perisi.
1: Günaydın.
0: Remzi Kaptan yazmış. Şu an Girit Havalimanı'nda dinliyorum sizi diyor. Oo, selamlar. Kreta, Greenland. Heraklion Havalimanı'nda su sadece 60 sent bilginize diyor. Aklımızda olsun, gidersek faydalanırız. Gelirken getir birkaç şişe. Bir haber yaptık da az önce. Türkiye'de havalimanları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda suya 380 lira mı almışlar abi? İnanılır gibi değil. Şeyi gördünüz mü? Başka bir konudan bahsedeyim. Balıkesir'de bir düğün yapılıyor ve düğün sırasında gelenek haline geldi. Gelin elindeki çiçeği sırtı dönük bir şekilde arkadaşlarına atıyor işte. Kim kaparsa, o çiçeği kim yakalarsa işte artık bir sonraki düğün onun olacak diye böyle bir inanış vardır. Böyle bir adet var. Ve gelin sırtını dönüyor arkadaşlarına. Çiçeği elini alıyor. Hanımlar da arkada bekliyor. Hanımların arasında bir de beyefendi var. O da artık nasıl bir yokluk yaşıyorsa... Ben de tutacağım çiçeği, ben de tutacağım diye orada kızların arasına girmiş. Hanımefendi, gelin hanım çiçeği havaya fırlatıyor arkaya doğru. Beyefendi adeta uçuyor. Bayağı bir en önden o gidiyor, çiçeği tutuyor ve hızını alamıyor. Önünde duran geline çarpıyor arkadan. Gelin de yere yığılıyor. Orada böyle bir kaza yaşanmış. Bu viral oldu. İnternette videosu, sosyal medyada videosu dönüyor bunun. Allah, Balıkesir'de olmuş olay. Allah'tan Balıkesir'de oldu. İnsanlar bu kişinin cahilliğine vermiş herhalde. Başka bir yerde olsaydı 5 ölü 80 yaralı. Adama çiçek gibi yolarlardı vallahi. Nasıl haber ama?
2: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.

0: Hakan Bektaş, Bilal Ancı, yaktın beni. Günaydın, güzel sabahlar diliyoruz. Balıkesir'deki bu gelin çiği olayıyla ilgili dinleyicimiz yazmış. Serdar desene, Ümit diyor ki, desene diyor, gelin hafif hasarlı gitti diyor. Bayağı konu oldu bu sosyal medyada. Başka bir konu, o da şu an çok konuşuluyor. Sinan arkadaşımız yazmış. Fenerbahçeliyim abi diyor. Sinan, sen cennetliksin. Bu dünyada bu kadar çektikten sonra artık herhalde öbür tarafta bir sıkıntı olmaz herhalde. Dün akşam diyor abi diyor, gördün mü diyor, şu bizim diyor futbolcuları bir üfler misin lütfen diyor. İlk önce İsmail Kartal'ı bir üflemek lazım. Gündoğuz'un kaçırdığı golü gördün mü? Gündoğuz'u bizim futbolcuları lütfen bir Kemal abi üfler mi diyor. Kemal abi.
1: Üflesem ne olacak?
0: Gündoğuz'u, Fenerbahçeli Gündoğuz'u boş kaleye topu atamadı. Boş kaleye topu atamadı. Hani üfle de bir dahakine kaleyi tuttursun diye.
1: 10 kere de üflesem para etmez. Nefesime yazır.
0: Ama Gündoğuz'un bir suçu yok orada. Kaleyi yanlış yere koymuşlar. Küçük yapmışlar. Yapacak bir şey yok. Futbolda bu beraberlik de var, kaybetmek de var, kazanmak da var, boş kaleye atamamak da var. Her futbolcunun her takım başına gelebiliyor bunlar. Geldiği zaman da bana konu oluyor işte böyle. Görenler ama şunu demiştir herhalde.
2: Oha küş.
0: Ya da şunu demişlerdir.
2: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Ya da şunu demiştir antrenörü.
3: Ayağına dümen tak oğlum. Ben size böyle mi öğrettim futbolu?

0: Sev beni. Sev beni.
1: Ay canım benim. Seni seviyorum.
0: Sev beni. Another glass. 8.51 saatlerimiz. Bu da Umur Doma. Uyku yok şarkısı. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Kampfflugzeuge der NATO haben über Litauen nach Regierungsangaben eine Drohne abgeschossen. Präsident Nauseda dankte den Einsatzkräften der Allianz für ihre schnelle Reaktion. Angesichts der zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine sei diese Bereitschaft für die Region von entscheidender Bedeutung. Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Belarus. Die Bundeswehr baut derzeit eine deutsche Panzerbrigade in Litauen auf, die bis 2027 einsatzfähig sein soll. Viele Menschen haben sie auf dem Handy, Apps der Lebensmittelhändler für zusätzliche Rabatte. Das ist aber nicht unumstritten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht darin eine Diskriminierung und hat deshalb gegen den Discounter Lidl und dessen Lidl Plus App geklagt. Heute verhandelt das brandenburgische Oberlandesgericht den Fall.
2: Ältere Menschen und andere, die kein Smartphone haben, die können solche Apps gar nicht nutzen, klagen Verbraucherschützer. Sie sind deshalb auch schon gegen andere Discounter vor Gericht gezogen. Ob im Verfahren heute eine Entscheidung fällt, ist unklar. Auf jeden Fall sind die allermeisten von uns auf Schnäppchenjagd per App, sparen damit aber laut Experten wenig. Doch die Händler, die sammeln jedes Mal viele Daten über uns. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Im Rechtsstreit um die Briefwahl in den USA hat Präsident Trump vor dem obersten Gerichtshof eine Schlappe kassiert. Der Supreme Court lehnte es ab, die Entscheidung einer unteren Instanz auszusetzen, die Trumps schärfere Briefwahlregeln stoppt.
3: Trumps Masche ist es, kontinuierlich Misstrauen am fairen Ablauf der Wahlen in den USA zu sehen, außer wenn er gewinnt. Unter anderem die Briefwahl ist ihm ein Dorn im Auge und da wollte er strengere Regeln durchboxen. Nur noch bestimmte Personen, die auf einer bundesstaatlich geführten Liste stehen, sollten per Briefwahl abstimmen dürfen. Und durchsetzen sollte das die Post. Eine Bundesrichterin befand, dass Trumps Pläne wohl verfassungswidrig seien und sich so kurz vor den Wahlen eh nicht umsetzen ließen. Das oberste Gericht gab dem jetzt statt. Aus den USA, Tina Eck.
1: Wenn die Energiepreise weiter steigen, wirkt sich das unmittelbar auf die Teuerungsrate aus. Bei einem Anstieg der Öl- und Gaspreise um jeweils 10% könnte die Gesamtinflation in Deutschland um bis zu 0,22% zunehmen. Das geht aus einer neuen Studie hervor. Laut der Analyse stellt ein Anstieg der Preise für fossile Brennstoffe in fast allen Ländern Europas das größte Inflationsrisiko dar.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Silivri açıklarında bir geminin batmasının ardından kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Neler var bilgi olarak bugün?
5: Evet Taner, arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Silivri açıklarında bir cansız bedene ulaşıldı ama geminin batmış olduğu yerden yaklaşık 5 kilometre mesafe uzaklıkta ve bu arada beden bütünlüğü tam olarak olmadığı için bir DNA testi yapılması gerekiyor. Dolayısıyla kimliğinin ne olduğu bilinmiyor şu an için. Acaba gemi kazasındaki kayıplardan birisi mi? Çalışmalar sürdürülüyor.
4: Türkiye genelinde sokakların güvenliği için operasyonlar yapıldı. Bunun üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamada bulundu. Bu operasyonları da alalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde başlatılan bir operasyondu. Bu operasyonların adı Sokaklar Güvende Operasyonu. 1613 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi ve 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini de ifade etti. Bu arada Sokaklar Güvende değil, sadece Ailem Güvende operasyonları da yapıldı. Burada da, bu operasyonlarda da birçok kişi gözaltına alındı. LGBTİ derneklerinden bu operasyonlara tepkiler vardı.
4: Yenilik Partisi isim benzerliği gerekçesiyle yeni partinin adının değiştirilmesi için Yargıtay'a başvurdu. Bu gelişmeye bakalım.
5: Taner, evet. Üstelik Yargıtay'dan yeni partiye bir tebligat gönderildiği bilgisi de paylaşıldı. Şimdi burada Yargıtay'ın bağlayıcı bir kararı olmadığı ifade ediliyor. Yani yeni parti kendi adıyla devam edebilir deniyor. Tabii bunun dışında bir alternatif daha var. Eğer parti ismini değiştirmek gerekirse işte o zaman yeni senaryoların hazır olduğu söyleniyor. Bir isim Halkın Yeni Partisi olabilir deniliyor. Mesela bir diğeri de Değişim Partisi üzerinde duruluyor.
4: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bu sürekli görülen bir tartışma konusu güçlü. Aşırı fiyatlar havalimanlarında, senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet, hem İstanbul Havalimanı'nda hem de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki fiyatların yüksekliği hem Türkiye'de bulunan vatandaşlar tarafından hem de yurt dışından ziyarete gelenler tarafından sıklıkla eleştiriliyor. Ki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüsü ciddi anlamda sosyal medyada bir tartışma konusu oldu. Buna ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.
4: Süper Lig'de 5. hafta da tamamlandı. Senden kısaca alalım bu haftayı.
5: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'te 0-0 berabere kaldı. Galatasaray liderliğini koruyor 13 puanla. 12 puanla hemen arkasında Beşiktaş var Galatasaray'ın. İkinci sırada görüyoruz. Trabzonspor 9. sırada, Fenerbahçe 11. sırada yer alıyor.
4: Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dün Romanya ile karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
5: Evet, ev sahibi Romanya'ya A milli erkek voleybol takımı 3-1 mağlup oldu. Son 16 turuna kalma umudu da 16 Eylül'de Letonya ile oynayacağı son grup maçına kaldı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 27, Neuwied ve Bendorf'ta ise 15 ile 28 derece bekleniyor. Hava şartları genel olarak güzel. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 64 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 10 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Nefis bir parça Burcu Güneş'ten. Dünya yanar, ben yanmam. Burcu Güneş.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Devam edelim. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Tabii eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz, gülüyoruz. Hoş vakit geçiriyoruz ama çok çok çok çok önemli konular var. Bunlarla ilgili de bilgilenmemiz gerekiyor. O da nedir efendim? Seçimler. Almanya'da AfD'nin yükselişi. Ve vatandaşlarımız, soydaşlarımız, Almanya'da yabancı uyruklu göçmen kökenli insanlar da yabancılara, göçmenlere karşı olmasına rağmen AfD'ye oy veriyor. Bu çok enteresan bir durum. Bunu ben birazcık şeye benzetiyorum. Stockholm sendromu diye bir şey var. Hani mesela bir kişi bir başka kişi tarafından rehin alınır. Kötü bir davranışa maruz kalır. Ve o kötü davranışa maruz kalan kişi kendine bu kötülüğü yapan kişiye aşık olur. Buna Stockholm sendromu diyorlar. Hani celladına aşık olma diye bir sendrom var. Ben bunu birazcık buna benzetiyorum değerli Metropol FM dinleyenleri. AfD'ye oy veren göçmen uyruklu insanları birazcık sorguluyorum açıkçası. Çünkü AfD'nin içinde AfD'li bazı yetkililer, bazı kişiler ortaya çıkıyor, diyorlar ki işte Türkler bizim dostumuz. Asıl Türkler bizi seçmesi lazım. Türkler bizim en iyi dostlarımız falan. Bazı AfD'liler de çıkıyor, diyorlar ki işte Türkleri buradan kovacağız. İşte onları Boğaz'ın doğusuna göndereceğiz. Mesela AfD dediğiniz zaman akla gelen ilk isimlerden birisi Björn Höcke. Çok radikal bir adam. Mesela onun buna benzer açıklamaları var. İnternette araştırın. Artık yapay zekayla da çok daha kolay bir arama yapabiliyorsunuz. Mesela Kay Gottschalk diye bir tane adam var. Bu da şu an Federal Meclis'te AfD'nin milletvekillerinden biri. Bir dönem başkan yardımcılığı yapıyordu. O mesela şey demişti. 2018 yılında dedi ki Türklerin iş yerlerinden alışveriş yapmayın demişti. Bu adam hala AfD'nin içinde. Hani artık şunu mu diyor? Ben her gün döner yiyorum, siz de yiyin mi diyor. Demiyor. Şu an biraz daha susuyor. Ya da başka açıklamalar var buna benzer. Mesela yabancılarla ilgili bunları döve döve Afrika'ya göndereceksin diyen siyasetçiler var. Bunları kesinlikle ama kesinlikle oy verirken unutmamanız gerekiyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, kime oy verdiğiniz, kimlere oy verdiğiniz çok ama çok önemli. Hafta sonunda Berlin'de eyalet parlamentosu seçimleri var. Dolayısıyla oy hakkına sahip olanlar sadece bu seçimlerde değil, bütün seçimlerde bulunduğunuz bölgelerde oylarınızı kullanmanız çok ama çok önemli. 16 yaşından itibaren genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu seçimde oy kullanabilecek. Anneler, babalar, belki anne baba Türk vatandaşı oy kullanamıyor. Ama burada doğan çocukları Alman vatandaşı oluyor otomatikman. Bak bu çocuklar da bu çocukların da mesela vatandaşlığı alınsın istiyor AfD. Diyor ki öyle diyor, kolay bir şekilde Alman vatandaşlığı verilmemeli. Burada doğduysa çocuk hemen Alman vatandaşı olamaz diyor. Bu hakkı ellerinden almamız lazım bu insanların diye. AfD'nin böyle seçim programında bunlar yer alıyor kıymetli dinleyenler. Şimdi AfD'ye oy verenler, AfD'ye oy veren göçmen uyruklu insanlar da sonradan vatandaşlığı almış olan kişiler. Sen AfD'ye güç kazandırıyorsun verdiğin oyla, ama o senin verdiğin oyu sonra silecek, senin vatandaşlığını silecek. Böyle enteresan bir durum var. Dolayısıyla anneler babalar, oy sahibi, oy hakkına sahip olan çocuklarınızı mutlaka seçime gönderin. Onlar da lütfen ama lütfen oylarını kullansınlar.

0: Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu harika şarkıları Metropol FM'de oldu. Arif Bey'den sesli bir mesaj var. Diyor ki Afiye oy veren göçmen uyruklu insanları şuna benzetiyorum diyor.
1: Bıçağını yalayan kurbanlık. Resmen kasabın bıçağını yalayan kurbanlık. Resmen aynen öyle. Bıçak yalamalarına devam etsinler. O bıçak kırtlarına dayandıkları zaman da sakın feryat etmesinler. Etseler.
0: Kasabın bıçağını yalayan kurbanlıklara benzetiyorum onları diyor. Arif Bey'den böyle bir yorum geldi konuyla ilgili. Diğer bir dinleyicimiz yazmış. Türk uyruklu olup da başka partilerde siyaset yapan siyasetçiler var demiş. İsimlerini yazmış. Onlar çok mu iyi diyor. AfD'ye kadar kötü olduğunu sanmıyorum açıkçası. Hani AfD'den daha mı iyi? Öyle AfD daha mı iyi? Hani onu mu söylüyorsunuz, söylemeye çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Oy hakkı olanlar mutlaka oylarını kullansın. Bu en önemli konu bu. Lütfen seçime gidin, oylarınızı kullanın. 16 yaşı itibariyle kardeşlerimiz de Berlin Eyalet Parlamentosu'nda oylarını kullanabilecekler. Şimdi değerli arkadaşlar, konuyla ilgili bunu belirtirken şunu da unutmamak gerekir. Önceden AfD'nin isimleri yabancı uyruklu insanlara böyle dışlayıcı söylemlerde bulunurken Türklere karşı da bulunuyorlardı. Artık Türklere karşı o kadar fazla yapmıyorlar. Niye? Çünkü Türk kökenli insanların artık daha fazla oy kullandığını görüyorlar. Yani bu oylar bize gelebilir, onları dışlamayalım diye bir politika izledikleri çok apaçık ortada, belli. Değerli dinleyenler, bizi Türkler de seçiyor diye durmadan konuşuyorlar. Türkler bizim dostumuz diye konuşanlar var. Buradaki insanlarımız ne kadar çok oy kullanırsa o kadar Türk kökenli insanlara yönelik bu söylemler azalıyor. Bu çok ama çok önemli. Oy hakkını kullanmak önemli. Siz oy hakkınızı kullanmadığınız zaman bunu siyasetçiler de görüyor. Bunu basın da görüyor ve o zaman o göçmen grubu üzerinden de siyaset veya haber daha fazla, daha negatif haber daha fazla yapılıyor. Bunu da unutmamak gerekir değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve bu hafta Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri öncesinde dün CDU'nun adayı Stefan Evers'i konuk etmiştik. Diğer partilerin adayları ve AfD'nin de yine Berlin Eyalet Başbakanı adayını da stüdyomuzda konuk edeceğiz ve ona da çok kritik sorularımız olacak değerli Metropol FM dinleyenleri. Siz de sormamız istediğiniz sorular varsa onları bize WhatsApp yoluyla yollayın. 0 32 117 970 71. Küçük bir ara, sonra buradayız. Ayrılmayın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Koblenz'te lezzetin yeni adresi Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar hizmetinizde. Nefisso Koblenz'te ailenizle birlikte lezzete davetlisiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: En çok sevdiğim şarkılardan bir tanesini gönderiyorum sizlere. Bengü ile Serdar Ortaç beraber söylüyorlar Korkma Kalbim şarkısı. Saatlerimiz 9.28. Günaydın herkese, günaydın dünya, günaydın bütün yayın bölgelerimize. Selamlar.

0: FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da bugün gıda yardımı tahvil günü. Ülke genelinde yaklaşık 77 bin gönüllü yoksulluktan etkilenen insanlara destek sunuyor. Bu yılın sloganı birlikte kalmak için paylaş. Tahvil Derneği'nin çatı kuruluşu kutuplaşmanın arttığı bir dönemde dayanışma ve paylaşma mesajı sunuyor. Şpaya yakınlarında ormanda yürüyüş yapan bir kişinin büyük miktarda mühimmat ve ateşli silahlar bulduğu belirtildi. Polis silahların kime ait olduğunu ve neden ormana bırakıldığını araştırıyor. Eiffel'de kaza yapan 69 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü 19 saat sonra bulundu. Polis sürücünün Lützenkamp'ın yakınlarında yoldan çıkarak dar ve eğilimli bir ormanlık alana düştüğünü açıkladı. Kişinin cansız bedeni yoldan geçen bir otomobildeki yolcu tarafından tesadüfen fark edildi. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen'de yeni itfaiye merkezi için Hohheim bölgesi öne çıkıyor. Ogasheim'deki mevcut istasyonun yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Kent itfaiyesi yılda ortalama 4700 kez göreve çıkıyor. Yeni merkezde personel kapasitesinin ve müdahale sürelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Sachsen-Anhalt'taki seçim yenilgisinin ardından parti içi baskıyla karşı karşıya. Birlik partileri CDU ve CSU'dan Merz'e destek gelirken partinin gençlik kolları Junge Union'dan Merz'le seçim kazanmanın zor olduğu ifade ediliyor. Koalisyon hükümetinde reform tartışmaları da sürüyor. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinin sonucu Başbakan Merz üzerindeki baskıyı daha da arttırabilir. Almanya Federal Başsavcılığı Rusya adına casusluk yaptığı öne sürülen Almanya-Ukrayna vatandaşı bir kadın hakkında Berlin'de dava açtı. Savcılığa göre kadın Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'ndeki bir istihbarat görevlisine savunma politikaları ve silah sanayisiyle ilgili bilgiler aktarmaya çalıştı. Sanık Ocak ayından bu yana tutuklu tutuluyor. Almanya'da benzin ve dizel fiyatları yeniden rekor seviyeleri çıktı. Zupa etiğinin litre fiyatı ortalama 2 euro 27 sente, dizel ise 2 euro 40 sente yükseldi. Artışın başlıca nedeni Orta Doğu'daki gerilim ve yükselen petrol fiyatları. Akaryakıt sektörü fiyatların önümüzdeki dönemde daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

Nasıl uyuyorsun Ebru Yaşar'ın, Ebru Yaşar'dan dinlediğimiz ve Gül'den Mutlu'nun da şimdi çok güzel yorumladığı bir parça. 9.47 oldu Metropol FM'de Çay Şekeri programında saatlerimiz. Siz bu güzel şarkıyı dinlerken beni Hüseyin Bey'i aradı Frankfurt'tan. Ve Serdar dedi, lütfen söyler misin hangi partiye oy vereceğiz? Ben sizi şu partiye oy verin, bu partiye oy verin diye yönlendirme gibi bir durumum yok. O benim görevim değil. Ama siz valumat diye internette kendi düşüncelerinize, kendi fikirlerinize yakın olan partiyi belirleyip o partiye oy verebilirsiniz. Konu nasıl buraya geldi? Eyalet parlamentosu seçimleri var hafta sonunda. Ve AfD ırkçı söylemlerle oy topluyor. Popülist söylemlerle oy toplamayı başarıyor. İnsanların en büyük sıkıntılarına parmak basıyor ve oradan gidiyor ve oradan çok kolay bir şekilde kolay bir dilde kullanıyor. Sosyal medyada da çok faal bir parti. İnsanlar sosyal medyada günde 4-5 saatlerini geçirdikleri için seçim orada da kazanılıyor tabii ki. Oradan da oy geliyor. Kolay bir dil kullanıldığında göçmenlerden de oy alınabiliyor. Dolayısıyla konu oradan açıldı. Hafta sonunda eyalet parlamentosu seçimleri var Berlin'de. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde. Ve Hüseyin Bey de işte biz dedi yıllardır dedi Sosyal Demokrat Parti'ye oy verdik dedi. Ama dedi onların da yaptığı politikalar şöyle oldu böyle oldu falanca filanca falan politikalarda şu politikalarda yanlış yaptılar. Bu da insanların başka partiye yönlendiriliyor. Yönlendiriyor. Kesinlikle protesto oyları da vardır AfD'ye giden oylar arasında ama onları bir tarafa koyalım. Onları bir tarafa koyalım. Ben hep şu taraftan bakıyorum. Hani böyle aşırı söylemleri olan bir partinin oylarını arttırması insanlardaki ırkçı cesareti arttırıyor bence dışarıda. Hani ben burada doğdum, burada büyüdüm ama son zamanlarda özellikle bu söylemler çok rahat bir şekilde orada burada sosyal medyada dile getiriliyor. Bakın bundan 20 yıl önce falan bilenler bilir. İnsanlar Alman bayrağı asmaya çekinirdi. Hani bana radikal demesinler, bana ırkçı demesinler diye. Alman bayrağı asmazdı, taşımazdı kimse. İnsanlar böyle birazcık çekinirdi bu konuda. Şimdi oho nerede? Hani herkes bayrağını taşısın. Hiç kimsenin bununla ilgili bir problemi yok ama nereden nereye geldik? Şimdi Austin'de Rousey insanlar koro halinde şarkı söylüyor. Bu cesaret nereden geliyor? Tabii mesela konuyu çok fazla uzatmayacağım. Trump bize mesela çok uzakta. Ama Trump'ın mesela Amerika'da böyle başarılı olması, oy kazanması sağcı politikalarla buradaki sağcıları cesaretlendiriyor. Fransa'da Marine Le Pen'in oy kazanması, Geert Wilders'in işte Hollanda'da oylarını arttırması, Avusturya'da hemen güneyimizde sağcı partilerin oylarını arttırması, Almanya'daki sağcıları ırkçı söylemi, Müslüman karşıtı, işte başörtüsü karşıtı, minare karşıtı söylemleri, farklı renkte olan, farklı diller kullanan insanlara karşı söylemleri cesaretlendiriyor. Irkçıları cesaretlendiriyor. Ben bu taraftan bakıyorum. Dolayısıyla oy elinizde önemli bir güç. Hani sizin söz hakkınız bu. Hani oy kullanmamak şuna benzer. 5 arkadaş döner yemeye gittiniz ve herkes şu döneri istiyorum. Ben işte sarımsak soslu istiyorum. Meins bitte mit alles. Sen ich sag gar nichts istiyorsun. Sonra herkesin döneri geliyor. Ondan sagst du, wo ist mein Döner? Du hast auch nichts gesagt. Bu aynen budur abi. Mund aufmachen und wählen gehen. En önemlisi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

Hande Ünsal, seni sever miydim dedi. Saatlerimiz 9.59 oldu. Çay Şekeri programından benden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 13-15 arası Metropol FM'de DJ Hakan ve Rengarenk programı. 15-19 arası Esra arkadaşımız ve Paydos sizlerle olacak. Yarın saat 6 ile 10 arası Çay Şekeri programında yine buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Radyolarınız açık olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Die hohen Benzin- und Dieselpreise bringen die Bundesregierung unter Druck. Die SPD fordert einen staatlichen Spritpreisdeckel. Die Union warnt vor vorschnellen Eingriffen und setzt eher auf gezielte Entlastungen.
2: Die SPD schlägt ein Modell nach belgischem Vorbild vor. Der Staat würde einen Höchstpreis festlegen, günstiger verkaufen dürften Tankstellen weiterhin. Zusätzlich bringt sie eine Steuer auf besonders hohe Krisengewinne der Mineralölkonzerne ins Spiel. Die CDU lehnt einen Preisdeckel bislang ab. Wirtschaftsministerin Reiche will stattdessen Haushalte mit niedrigen Einkommen direkt entlasten. Allerdings fehlen dafür derzeit noch bei vielen Kontodaten. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Die AfD bleibt einer neuen YouGov-Umfrage zufolge bundesweit stärkste Partei. Sie kommt in der Sonntagsfrage auf 29%, CDU und CSU fallen dagegen auf 18%. Gleichzeitig verändert sich die Haltung vieler Befragter zur Zusammenarbeit mit der AfD.
3: Inzwischen sagen 51%, andere Parteien sollten eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht grundsätzlich ausschließen. Im August waren es noch 44%. 40% sprechen sich weiter für eine klare Abgrenzung aus. Gleichzeitig hält eine deutliche Mehrheit die AfD für rechtsextrem. 59% der Befragten teilen diese Einschätzung. 30% widersprechen. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Die Ukraine hat in der Nacht mit Drohnen eine Industrieanlage in Russland angegriffen. In der Region Samara seien die Anlage und mehrere Wohngebäude beschädigt worden. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Todesopfer habe es nicht gegeben, rund 40 Drohnen seien abgeschossen worden. Laut ukrainischen Berichten handelte es sich bei der Industrieanlage um eine Ölraffinerie. Gestern hat US-Präsident Trump angekündigt, Russland und die Ukraine wollten auf Angriff auf gegnerische Energieanlagen verzichten. Zum Fußball. Jürgen Klopp will mit einem sehr großen Kader den Neuaufbau der Nationalmannschaft starten. Nach dpa-Informationen will der neue Bundestrainer deutlich mehr als die von der UEFA vorgeschriebenen 23 Spieler nominieren. Denkbar ist, dass Klopp sogar bis zu 30 Profis beruft. Damit will er möglichst viele Spieler testen und die Belastung durch 4 Länderspiele innerhalb von 10 Tagen verteilen. Der Kader wird am kommenden Donnerstag präsentiert.
0: dpa'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Silivri açıklarında bir geminin batmasının ardından kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Neler var bilgi olarak bugün?
6: Evet Taner, arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Silivri açıklarında bir cansız bedene ulaşıldı ama geminin batmış olduğu yerden yaklaşık 5 kilometre mesafe uzaklıkta ve bu arada beden bütünlüğü tam olarak olmadığı için bir DNA testi yapılması gerekiyor. Dolayısıyla kimliğinin ne olduğu bilinmiyor şu an için. Acaba gemi kazasındaki kayıplardan birisi mi? Çalışmalar sürdürülüyor.
5: Türkiye genelinde sokakların güvenliği için operasyonlar yapıldı. Bunun üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamada bulundu. Bu operasyonları da alalım.
6: Evet, dün sabah saatlerinde başlatılan bir operasyondu. Bu operasyonların adı Sokaklar Güvende Operasyonu. 1613 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi ve 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini de ifade etti. Bu arada Sokaklar Güvende değil, sadece Ailem Güvende operasyonları da yapıldı. Burada da, bu operasyonlarda da birçok kişi gözaltına alındı. LGBTİ derneklerinden bu operasyonlara tepkiler vardı.
5: Yenilik Partisi isim benzerliği gerekçesiyle yeni partinin adının değiştirilmesi için Yargıtay'a başvurdu. Bu gelişmeye bakalım.
6: Taner, evet, üstelik Yargıtay'dan yeni partiye bir tebligat gönderildiği bilgisi de paylaşıldı. Şimdi burada Yargıtay'ın bağlayıcı bir kararı olmadığı ifade ediliyor. Yani yeni parti kendi adıyla devam edebilir deniyor. Tabii bunun dışında bir alternatif daha var. Eğer parti ismini değiştirmek gerekirse işte o zaman yeni senaryoların hazır olduğu söyleniyor. Bir isim Halkın Yeni Partisi olabilir deniliyor. Mesela bir diğeri de Değişim Partisi üzerinde duruluyor.
5: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bu sürekli görülen bir tartışma konusu güçlü. Aşırı fiyatlar havalimanlarında, senden alalım bu gelişmeyi.
6: Evet, hem İstanbul Havalimanı'nda hem de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki fiyatların yüksekliği hem Türkiye'de bulunan vatandaşlar tarafından hem de yurt dışından ziyarete gelenler tarafından sıklıkla eleştiriliyor. Ki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüsü ciddi anlamda sosyal medyada bir tartışma konusu oldu. Buna ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.
5: Süper Lig'de 5. hafta da tamamlandı. Senden kısaca alalım bu haftayı.
6: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Galatasaray liderliğini koruyor 13 puanla. 12 puanla hemen arkasında Beşiktaş var Galatasaray'ın. İkinci sırada görüyoruz. Trabzonspor 9. sırada, Fenerbahçe 11. sırada yer alıyor.
5: Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dün Romanya ile karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
6: Evet, ev sahibi Romanya'ya amilli erkek voleybol takımı 3-1 mağlup oldu. Son 16 turuna kalma umudu da 16 Eylül'de Letonya ile oynayacağı son grup maçına kaldı.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 27, Neuwied ve Bendorf'ta 15 ile 28 derece bekleniyor. Tüm şehirlerde güzel bir gün geçecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 64 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 37 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 10 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Koblenz'te lezzetin yeni adresi Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar. Açılışı özel 21 ile 27 Eylül tarihlerinde döner sadece 5 euro.

Almanya'da bugün gıda yardımı tafil günü. Ülke genelinde yaklaşık 77 bin gönüllü yoksulluktan etkilenen insanlara destek sunuyor. Bu yılın sloganı birlikte kalmak için paylaş. Tafil Derneği'nin çatı kuruluşu kutuplaşmanın arttığı bir dönemde dayanışma ve paylaşma mesajı sunuyor.

0: herkes için Ruhheim bölgesi öne çıkıyor. Ogasheim'deki mevcut istasyonun yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Kent itfaiyesi yılda ortalama 4700 kez göreve çıkıyor. Yeni merkezde personel kapasitesinin ve müdahale sürelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Sachsen-Anhalt'taki seçim yenilgisinin ardından parti içi baskıyla karşı karşıya. Birlik partileri CDU ve CSU'dan Merz'e destek gelirken partinin gençlik kolları Junge Union'dan

Almanya Federal Başsavcılığı Rusya adına casusluk yaptığı öne sürülen Almanya-Ukrayna vatandaşı bir kadın hakkında Berlin'de dava açtı. Savcılığa göre kadın

0: Önümüzdeki dönemde daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Angesichts der Rekordpreise für Sprit wirft SPD-Generalsekretär Klüssendorf Bundeswirtschaftsministerin Reiche Untätigkeit vor. Millionen Menschen kämpften mit überhöhten Spritpreisen, während Mineralölkonzerne Rekordgewinne machten, sagte Klüssendorf dem Nachrichtenportal T-Online. Er fordert einen Spritpreisdeckel, eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne und mehr Preistransparenz. Reiche lehnt einen Spritpreisdeckel ab und setzt stattdessen auf gezielte Direktzahlungen. Kriminelle Banden in Deutschland greifen zunehmend zu Gewalt, um Opfer einzuschüchtern und Machtansprüche durchzusetzen. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebild organisierte Kriminalität hervor, der am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Innenminister Dobrindt sagte dazu:
2: Besonders perfide ist dabei, dass auch Minderjährige zunehmend für Verbrechen missbraucht werden, dass Minderjährige auch zunehmend als sogenannte Wegwerftäter eingesetzt werden. Sie werden rekrutiert, verheizt, fallen gelassen, während die Hintermänner im Verborgenen bleiben.
1: NATO-Kampfjets haben nach Angaben der litauischen Regierung erstmals eine Drohne über Litauen abgeschossen. Das Flugobjekt kam vermutlich aus Belarus. Genauere Angaben zu Herkunft und Typ gibt es bislang nicht.
3: Litauen dankte den NATO-Einsatzkräften für ihre schnelle Reaktion. Diese Bereitschaft sei angesichts einer zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine von entscheidender Bedeutung, hieß es. Trotz der Aussage von US-Präsident Trump über eine Energiewaffenruhe setzten Russland und die Ukraine ihre Angriffe fort. Im russischen Gebiet Samara, wo eine schon mehrfach attackierte Ölraffinerie steht, sprachen Behörden von Schäden an einem Industrieobjekt. Nach Kiewer Angaben attackierte Russland eine Tankstelle in Kiew. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Zum Fußball. Jürgen Klopp will mit einem sehr großen Kader den Neuaufbau der Nationalmannschaft starten. Nach dpa-Informationen will der neue Bundestrainer deutlich mehr als die von der UEFA vorgesehenen 23 Spieler nominieren. Denkbar ist, dass Klopp sogar bis zu 30 Profis beruft. Damit will er möglichst viele Spieler testen und die Belastung durch 4 Länderspiele innerhalb von 10 Tagen verteilen. Der Kader wird am kommenden Donnerstag präsentiert.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Silivri açıklarında bir geminin batmasının ardından kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Neler var bilgi olarak bugün?
5: Evet Taner, arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada Silivri açıklarında bir cansız bedene ulaşıldı ama geminin batmış olduğu yerden yaklaşık 5 kilometre mesafe uzaklıkta ve bu arada beden bütünlüğü tam olarak olmadığı için bir DNA testi yapılması gerekiyor. Dolayısıyla kimliğinin ne olduğu bilinmiyor şu an için. Acaba gemi kazasındaki kayıplardan birisi mi? Çalışmalar sürdürülüyor.
4: Türkiye genelinde sokakların güvenliği için operasyonlar yapıldı. Bunun üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamada bulundu. Bu operasyonları da alalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde başlatılan bir operasyondu. Bu operasyonların adı Sokaklar Güvende Operasyonu. 1613 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi ve 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini de ifade etti. Bu arada Sokaklar Güvende değil, sadece Ailem Güvende operasyonları da yapıldı. Burada da, bu operasyonlarda da birçok kişi gözaltına alındı. LGBTİ derneklerinden bu operasyonlara tepkiler vardı.
4: Yenilik Partisi isim benzerliği gerekçesiyle yeni partinin adının değiştirilmesi için Yargıtay'a başvurdu. Bu gelişmeye bakalım.
5: Taner, evet, üstelik Yargıtay'dan yeni partiye bir tebligat gönderildiği bilgisi de paylaşıldı. Şimdi burada Yargıtay'ın bağlayıcı bir kararı olmadığı ifade ediliyor. Yani yeni parti kendi adıyla devam edebilir deniyor. Tabii bunun dışında bir alternatif daha var. Eğer parti ismini değiştirmek gerekirse işte o zaman yeni senaryoların hazır olduğu söyleniyor. Bir isim Halkın Yeni Partisi olabilir deniliyor. Mesela bir diğeri de Değişim Partisi üzerinde duruluyor.
4: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Bu sürekli görülen bir tartışma konusu güçlü. Aşırı fiyatlar havalimanlarında, senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet, hem İstanbul Havalimanı'nda hem de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki fiyatların yüksekliği hem Türkiye'de bulunan vatandaşlar tarafından hem de yurt dışından ziyarete gelenler tarafından sıklıkla eleştiriliyor. Ki İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüsü ciddi anlamda sosyal medyada bir tartışma konusu oldu. Buna ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.
4: Süper Lig'de 5. hafta da tamamlandı. Senden kısaca alalım bu haftayı.
5: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Galatasaray liderliğini koruyor 13 puanla. 12 puanla hemen arkasında Beşiktaş var Galatasaray'ın. İkinci sırada görüyoruz. Trabzonspor 9. sırada, Fenerbahçe 11. sırada yer alıyor.
4: Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dün Romanya ile karşı karşıya geldi. Bu maça bakalım.
5: Evet, ev sahibi Romanya'ya A milli erkek voleybol takımı 3-1 mağlup oldu. Son 16 turuna kalma umudu da 16 Eylül'de Letonya ile oynayacağı son grup maçına kaldı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Rewe, Lidl ve Penny gibi benzer market zincirlerinin indirim uygulamaları artık milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Uygulamalar özel indirimler ve kuponlar sunuyor. Fakat tüketici örgütleri bu sistemlerin bazı kişileri dezavantajlı bırakabileceğini söylüyor. Konuyu Alman haber ajansı DPA'dan Claudia Vesta aktarıyor. Tartışmalı bir yanı var. İndirimlerden yararlanmak için çoğu zaman akıllı telefon, uygulama ve kayıt gerekiyor. Tüketici örgütleri de tam bu noktada devreye giriyor. Onlara göre bazı insanlar bu uygulamaları kullanamadığı için dezavantajlı duruma düşüyor.
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist, also dieses Gefühl, ha, ich habe ein Kilo Tomaten 30 Cent billiger gekauft und es gibt ja auch Bonus und Treueprogramme. Unterm Strich haben 3 von 4 Deutschen tatsächlich mindestens eine App und manche kochen ja auch nach den aktuellen Angeboten, rennen in mehrere Geschäfte, aber Experten, die sagen, so wahnsinnig viel sparst du eigentlich gar nicht mit den Apps.
1: Claudia Wächter'in indirim uygulamalarının yaşlılar gibi bazı tüketicileri dezavantajlı bıraktığı açıklaması var. Zira yaşlıların akıllı telefon kullanımı daha düşük olabiliyor.
2: Naja, wer kein Smartphone hat, der guckt natürlich in die Röhre. Ältere zum Beispiel, die vielleicht nur mit dem Handy telefonieren und damit beschäftigt sich auch im Moment wieder einmal ein Gericht. Aber das ist noch nicht alles. Stichwort gläserner Kunde. Die Händler, die analysieren natürlich genau unser Kaufverhalten und beeinflussen das eventuell auch mithilfe solcher Apps. Aldi Nord und Süd übrigens, die werben damit, dass sie solche Apps gar nicht anbieten nach dem Motto ein Preis für alle.
1: Marketlerin indirim uygulamaları alışverişte tasarruf etmek isteyenler için giderek daha önemli hale gelebiliyor. Yani indirim uygulamaları tasarruf imkanı sunuyor ama erişim konusunda herkes için aynı koşulları sağlamayabiliyor. Tartışmanın merkezinde de tam bu soru var. Dijital indirimler ne kadar avantaj, ne kadar dışlayıcı? Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da bugün gıda yardımı tahvil günü. Ülke genelinde yaklaşık 77 bin gönüllü yoksulluktan etkilenen insanlara destek sunuyor. Bu yılın sloganı birlikte kalmak için paylaş. Tahvil Derneği'nin çatı kuruluşu kutuplaşmanın arttığı bir dönemde dayanışma ve paylaşma mesajı sunuyor. Şpaya yakınlarında ormanda yürüyüş yapan bir kişinin büyük miktarda mühimmat ve ateşli silahlar bulduğu belirtildi. Polis silahların kime ait olduğunu ve neden ormana bırakıldığını araştırıyor. Eiffel'de kaza yapan 69 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü 19 saat sonra bulundu. Polis sürücünün Lützenkamp'ın yakınlarında yoldan çıkarak dar ve eğilimli bir ormanlık alana düştüğünü açıkladı. Kişinin cansız bedeni yoldan geçen bir otomobildeki yolcu tarafından tesadüfen fark edildi. Değerli dinleyenler, Ludwigshafen'de yeni itfaiye merkezi için Hohheim bölgesi öne çıkıyor. Ogasheim'deki mevcut istasyonun yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Kent itfaiyesi yılda ortalama 4700 kez göreve çıkıyor. Yeni merkezde personel kapasitesinin ve müdahale sürelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Sachsen-Anhalt'taki seçim yenilgisinin ardından parti içi baskıyla karşı karşıya. Birlik partileri CDU ve CSU'dan Merz'e destek gelirken partinin gençlik kolları Junge Union'dan Merz'le seçim kazanmanın zor olduğu ifade ediliyor. Koalisyon hükümetinde reform tartışmaları da sürüyor. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinin sonucu Başbakan Merz üzerindeki baskıyı daha da arttırabilir. Almanya Federal Başsavcılığı Rusya adına casusluk yaptığı öne sürülen Almanya-Ukrayna vatandaşı bir kadın hakkında Berlin'de dava açtı. Savcılığa göre kadın Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'ndeki bir istihbarat görevlisine savunma politikaları ve silah sanayisiyle ilgili bilgiler aktarmaya çalıştı. Sanık Ocak ayından bu yana tutuklu tutuluyor. Almanya'da benzin ve dizel fiyatları yeniden rekor seviyeleri çıktı. Zupa etiğinin litre fiyatı ortalama 2 euro 27 sente, dizel ise 2 euro 40 sente yükseldi. Artışın başlıca nedeni Orta Doğu'daki gerilim ve yükselen petrol fiyatları. Akaryakıt sektörü fiyatların önümüzdeki dönemde daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Süper Lig'in bir alt liginde Bodrum Spor Mardin deplasmanına gidiyor. Ve Bodrum Spor'u Mardin deplasmanında destekleyen bir taraftar var. Mardin'e gidip gelmek için 3000 kilometreden fazla yol kat eden Birol Ahi adındaki bu taraftara Bodrum Spor Kulübü ömür boyu kombine hediye etmiş. Diğer taraftarlar nerede diye insanın aklına geliyor. Onlar da Bodrum'da herhalde gurbetçi turisti alınıyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin David Riemer. Die hohen Benzin- und Dieselpreise bringen die Bundesregierung unter Druck. Die SPD fordert einen staatlichen Spritpreisdeckel. Die Union warnt vor vorschnellen Eingriffen und setzt eher auf gezielte Entlastungen.
2: Die SPD schlägt ein Modell nach belgischem Vorbild vor. Der Staat würde einen Höchstpreis festlegen, günstiger verkaufen dürften Tankstellen weiterhin. Zusätzlich bringt sie eine Steuer auf besonders hohe Krisengewinne der Mineralölkonzerne ins Spiel. Die CDU lehnt einen Preisdeckel bislang ab. Wirtschaftsministerin Reiche will stattdessen Haushalte mit niedrigen Einkommen direkt entlasten. Allerdings fehlen dafür derzeit noch bei vielen Steuerpflichtigen die nötigen Kontodaten. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Kriminelle Banden in Deutschland greifen zunehmend zu Gewalt, um Opfer einzuschüchtern und Machtansprüche durchzusetzen. Das geht aus dem aktuellen Bundeslagebild organisierte Kriminalität hervor, der am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Zugenommen haben auch Fälle, in denen Gewalttaten als Dienstleistung bestellt oder eigens von rekrutierten Minderjährigen verübt werden. Unter den angeheuerten Tätern seien teils sogar 13-Jährige, sagte Bundesinnenminister Dobrindt. Die AfD bleibt einer neuen YouGov-Umfrage zufolge bundesweit stärkste Partei. Sie kommt in der Sonntagsfrage auf 29%, CDU und CSU fallen dagegen auf 18%. Gleichzeitig verändert sich die Haltung vieler Befragter zur Zusammenarbeit mit der AfD.
3: Inzwischen sagen 51%, andere Parteien sollten eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht grundsätzlich ausschließen. Im August waren es noch 44%. 40% sprechen sich weiter für eine klare Abgrenzung aus. Gleichzeitig hält eine deutliche Mehrheit die AfD für rechtsextrem. 59% der Befragten teilen diese Einschätzung. 30% widersprechen. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Der Flughafen von Catania auf Sizilien bleibt wegen einer neuen Aschewolke des Ätna weiterhin gesperrt. Die Behörden haben alle Starts und Landungen bis zum Nachmittag abgesagt. Seit gestern fielen bereits mehrere Dutzend Flüge aus, darunter viele internationale Verbindungen. Europas aktivster Vulkan stößt seit Sonntag wieder Asche aus. Die Wolke reicht 4 Kilometer hoch in den Himmel.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'de meyve ve sebze fiyatlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere fiyatları etkileme, sahtecilik ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonlar 22 şehirde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PISA 2025 eğitim sonuçlarında Türkiye'nin fen, matematik ve okuma alanlarında ilerleme kaydettiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin 3 alanda da performansını anlamlı bir biçimde artıran tek ülke olduğunu belirtti. Eğitim bütçesinin de 2026'da merkezi bütçenin yaklaşık 16'sına ulaştığını açıkladı. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasının ardından kaybolan 10 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Savcılık, kaza bölgesinin yaklaşık 5 kilometre uzağında bir erkek cesedine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. Yenilik Partisi isim benzerliği gerekçesiyle yeni partinin adının değiştirilmesi için Yargıtay'a başvurdu. Parti iki ismin seçmenlerde karışıklığa yol açabileceğini savunuyor. Yargıtay başvuruyu incelemeye aldı. Talep kabul edilirse yeni partinin seçimlere girebilmek için adını değiştirmesi gerekebilecek. Değerli dinleyenler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şişe suyun 380 liraya satıldığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar özellikle güvenlik kontrolünden sonra alternatif alışveriş imkanının sınırlı olmasına dikkati çekti. Tartışmanın ardından havalimanlarında temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına yönelik düzenleme çağrıları yapıldı. Süper Lig 5. hafta tamamlandı. Dünkü son karşılaşmada Fenerbahçe Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Voleybolda ise Filenin Efeleri 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dün Romanya'ya 3-1 yenildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Koblenz'te lezzetin yeni adresi Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar hizmetinizde. Nefisso Koblenz'te ailenizle birlikte lezzete davetlisiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Wirbel um diese Aussage.
2: Bei späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive.
3: Anhalts-AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung
1: gebracht. Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner. Bilder, die vielerorts der Vergangenheit angehören, die extreme Rechte.
4: Genau diese Perspektivlosigkeit ist.
5: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt eyalet seçimlerini kazanan aşırı sağcı AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, silah sanayi ürünlerini sınır dışı yani remigrasyon politikalarıyla ilişkilendiren sözleri nedeniyle Almanya çapında sert eleştirilerin hedefi oldu. Siegmund, Magdeburg Eyalet Meclisi'nde yapılan ilk grup toplantısının ardından bir gazetecinin İsrailli bir savunma şirketinin bölgeye yatırım planı ile ilgili sorusuna yanıt verdi. AfD'li siyasetçi Siegmund, silah üretimine genel olarak karşı olmadıklarını belirterek, ileride planladıkları remigrasyon ve sınır dışı etme hamlesinde bazı araçlara ve silahlara ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.
6: Die Position ist ganz klar, dass wir sagen, wir verteufeln nicht pauschal Produktion von Rüstungsgütern, weil wir bei späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive natürlich auch entsprechende Hilfsmittel brauchen, natürlich auch im Sinne der inneren Sicherheit, der eigenen Stabilität und auch der Landesverteidigung. Das ist bewusst, das fällt nicht vom Himmel. Ist aber ein großer Unterschied, ob ich Rüstungsgüter in fremde Kriege schicke, auch noch auf unsere Kosten, und wir uns dadurch auch oder dadurch Gefahr laufen, uns an fremden Konflikten zu beteiligen.
5: Değerli dinleyenler, işte tam da bu açıklama Almanya genelinde çok büyük tepki uyandırdı. Aşırı sağcı AfD ileride planladığı remigrasyon sürecinde silah yardımıyla mı göçmenleri ülkeden gönderecek? SPD'nin Federal Parlamento Grup Yöneticisi Dirk Wiese, Siegmund'un sözlerine çok sert tepki gösterdi. Wiese, AfD'li siyasetçinin savaş silahları yardımıyla sınır dışı planlarını uygulamak istediğini savundu ve bunun kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geldiğini ifade etti. Sol partili Federal Parlamento Grup Başkanı Pellmann açıklamaları demokrasi açısından son derece tehlikeli olarak nitelendirdi. Yeşiller Partili eş genel başkanı Felix Banacek ise Siegmund'un sözlerinin aşırı sağcı AfD'nin hedeflerine ulaşmak için hukuk devleti sınırlarını aşmaya ne kadar hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.
1: Wirbel um diese Aussage.
2: Bei späteren Remigrations- und
3: Abschiebeoffensive. Anhalts-AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung gebracht.
1: Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner.
5: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt'taki aşırı sağcı AfD teşkilatı 2023 yılından bu yana Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi tarafından kesin olarak rechtsextrem yani aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor. AfD bu sınıflandırmaya karşı

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24/90'lar. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

Nasıl heyecan yaptım ama? Evet arkadaşlar, salı günü geldi, köyün delisi de geldi. Ben DJ Hakan, Allah şimdiden size sabır versin diyorum. Rengarenk artık yeni saatinde. Biliyorsunuz hafta içi her gün 13'ten 15'e kadar buradayız. 2 saat boyunca benim seçtiğim güzel şarkılar, acayip konular olsun. Bol muhabbetimiz, biraz sataşma, biraz giydirme ama kalp kırmak yok. Siz de yayına dahil olun, yazın, arayın, lafınızı hiç esirgemeyin. Siz beni kızdırın, ben sizi kızdırırım. Bakalım saat 15'e kadar bu yayından kim sağa çıkacak? Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın arkadaşlar ve ilk şarkım geliyor. Rengarenk başlıyor.

Metropol FM rengarencisiniz. Sürüyorum denildi. Bu güzel şarkımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Und wir sind wieder da. Of, bu nasıl bir şarkıydı değil mi böyle? Nefes nefese kaldık buradan bir yandan. Şimdi halay çekiyoruz diyecektim ama öyle bir şey söz konusu değil ama güzel, kendimizden geçtik. Gençlik yıllarımda bu şarkı dinlediğimde herkese aşık oluyordum. Yani bu masada kapı da olabilir. Gözüme güzel gelen her şeye aşık oluyordum bu şarkıda. Ne bileyim, bilmiyorum nedense. Unutmuş değilim. Şimdi arkadaşlar, eskiden insanın derdi olunca arkadaşını arardı değil mi? Annesini arardı, kardeşini arardı. Şimdi yeni bir tip çıktı ortaya. Bunu gerçi hepimiz biliyoruz ama ben yine de bir hatırlatmada fayda vardır diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şey var. Bir şey söyleniyor, bir şey duyuyorsunuz. Hemen ya dur ben bunu bir yapay zekaya sorayım. Değil mi? Aşk var mı aşk? Sor. Kavga mı etti? Sor. İş değiştirecek misin? Onu da sorabilirsin. Yani sevgilinden ayrılacak mısın? Onu da sor. Yani zorlasın sonra. Şimdi yapay zeka böyle yavaş yavaş bazı insanların böyle en yakın arkadaşına dönüştü. Bunu da biliyoruz yani. Yani hatta falcı gibi oldu bunlar. Ne derse ona göre hareket eden insanlar da var. Yalan mı değil tabii ki. Şimdi benim merak ettiğim şu. Bu sizce güzel bir şey mi, yoksa ileride biraz böyle tehlikeli hale girebilir mi? Böyle insan kendi kararlarını vermeyi unutabilir mi? Var mı kafanızda bir soru işareti? Şimdi çevrenizde de böyle biri var mı? Her olayda dur çeçipi diye bir sorayım diye. Yoksa ne diyeceğim ben? O kişi siz misiniz? Nasıl yakaladım ama? Şimdi yapay zeka ile konuşmak sizi gerçekten rahatlatıyor mu arkadaşlar? Yoksa böyle ya sen artık telefonu bırak, insan içine karış dediğiniz noktaya geldiniz mi? Yazın bana, arayabilirsiniz de. Bakalım aramızda kaç kişinin böyle yeni kankası yapay zeka olmuş. Deneyimlerinizi bize aktarabilirsiniz. Belki biz de kullanırız. Bize bir şeyler öğretebilirsiniz. Benim bir arkadaşım var. Yani hoch und runter dediğimiz her şeyi, ama gerçekten her şeyi yapay zekaya soruyor. Şimdi yapay zeka sana bir fikir verebilir, bir şey söyleyebilir. Ama bunun bağımlılık hale getirmek çok tehlikeli. 032 17 970 71 dinliyorum size.

Koblenz'te lezzetin yeni adresi Nefisso. Döner, pizza, lahmacun, pide, makarna, salata ve günlük taze yemeğiyle aradığınız tüm lezzetler Nefisso'da. Geniş park alanı, 100 kişilik terası ve ferah salonuyla haftanın 7 günü saat 11'den 21'e kadar. Açılışı özel 21 ile 27 Eylül tarihlerinde döner sadece 5 euro.

0: defalar getirdiniz ve ilk şikayetler başladı arkadaşlar. Evet, şikayetler. Her zaman ben giydirecek değilim ya, sizler de bana giydirebilirsiniz tabii ki.
1: Ya Hakan Bey, biraz sesli konuş, sesli konuş, duyamıyoruz.
0: Ama şimdi böyle dinleyicim var, bir de şu şekilde bir dinleyicim var.
1: Giriş dediğin böyle olur. Kral geldi gene ya. Bir de bir dahakine bağırmadan giriyor.
0: Şimdi karar verin arkadaşlar. Sesli mi olayım, sessiz mi olayım, bir türlü anlayamadım ben. Bu ikilinin arasında böyle kaldım. Sesim geliyor. Sesim geliyor mu? Duyabiliyor musunuz beni? Gerçi duyuyorsunuz. Duymamış olsanız bana birçok mesaj geldi şimdi bu konumuz için. Konumuz neydi? Aslında konu ciddileşiyor. Yani insan yapay zekaya soru sorabilir değil mi? Konumuz yapay zeka. Şimdi fikir alabilir. Tamam, buraya kadar şey tamam. Ama her kararını ona bırakırsan bir gün yapay zeka sana böyle dönüp Hakan bugün evden çıkma derse gerçekten çıkmayacak mıyız arkadaşlar? Var mı böyle bir şey? Böyle bir ihtimal var mı? Kafanıza geçebiliyor musunuz? Yani ben şunu merak ediyorum. Yapay zeka sizin için yardımcı mı, arkadaş mı böyle, yoksa artık evin görünmeyen bir ferdi mi? Abi recht ya. Abi recht. Şimdi derdinizi insana mı anlatırsınız, yapay zeka mı? Hadi dürüst olun şimdi. Ben onsuz yapamam diyenleri özellikle bekliyorum arkadaşlar. Das macht ihr bitte. Ve gelen birçok mesajlar var. Mesajlardan bazıları. Şu anda bakayım kimden gelmiş. Selam Hakan. Finansberater kredi danışmanlığı için 800 euro talep etmişti. Aslanım ChatGPT, sen bana güven. Şu bankayı seçti ve gerçekten çok memnunum. En iyi seçeneği buldu. Wow. Ama bir kere de çok fena kavga ettik. Dağıtmış yurtta saygılı mısın dedim. Evet dedi. Benim nerede olduğumu biliyor musun diye sordum. Hayır ama Hannover'in hava durumu senin için söyleyebilirim dedi. Bir yerde büyük bir kazık yiyoruz ama neyse, çaktırma. Seko. Güzel bilgiler bunlar. Bir diğer dinleyici. Ne demiş? Gülşah. Hakan ben ChatGPT ile bile kavga ettim diyor. Öyledir. Bazen öyle sinir ediyor ki istediğim cevabı vermiyor. En sonunda seninle mi uğraşacağım deyip kapatıyorum. Gülşah tanıdık artık. Kocası çok çalışıyor. Yani kasti bir şekilde adam mesaiye kalıyor. Yani adam orada böyle kalacak yer verseler eve pek dönmeyecek herhalde. Gülşah ne bileyim. Ya bakar mısın? ChatGPT ile bile kavga eden kadından bahsediyorum. Neyse şimdi yerel haberlere geçiyoruz. Ondan sonra curcunumuz devam edecek arkadaşlar. Sakın ayrılmayın.
2: Metropol FM Özel Dosya.
3: Değerli dinleyenler, Almanya'da benzin fiyatları tekrar litre başına 2 euronun oldukça üzerine çıktı. Öğleden önce yakıt almak, sakin ve öngörülü sürmek gibi tasarruf önerilerini çoğu sürücü artık biliyor. Peki bunun dışında yakıt masrafını azaltmak için neler yapılabilir? Alman haber ajansı DPA'dan Ronny Thorau bazı daha az bilinen yöntemleri anlatıyor. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe sürücülerin araçlardaki gereksiz yükü azaltmaları, lastiklerin şişirilmiş olması öneriliyor.
4: Ja, was vielleicht nicht jeder immer beachtet, den Reifendruck regelmäßiger kontrollieren und ruhig 0,1 bis 0,2 bar mehr reinpumpen als in der Herstellerangabe als Reifendruck angegeben werden. Das ist in der Regel unproblematisch und spart Sprit. Dann, wo auch viele was verschenken, mal in den Kofferraum gucken, ob da nicht irgendwo überflüssige Kilo an Zusatzgewicht rumliegen. Weniger Gewicht heißt einfach weniger Spritverbrauch. Gilt auch für überflüssige Verbraucher. Im Herbst zum Beispiel braucht man ja oft noch keine Scheiben- oder Sitzheizung.
3: Ronny Thorau ayrıca araç sigortalarında tasarruf edilebileceğini vurguluyor. İstasyonlar arasında ciddi fiyat farkları da var. Özellikle otoyol üzerindeki benzin istasyonlarında fiyatlar çoğu zaman daha yüksek.
4: Ja, wenn man mal wegdenkt vom direkten Spritverbrauch und Tankpreis, einfach mal überlegen, wo man das, was man vielleicht an der Tankstelle draufzahlt, woanders wieder einsparen kann. Indem man zum Beispiel doch mal guckt, ob es eine günstigere Kfz-Versicherung gibt. Oder das Auto ein bisschen mehr stehen lässt und dann auch die Kilometeranzahl bei der Versicherung niedriger anmeldet.
3: fiyat karşılaştırması yapmak önemli. Fakat Ronny Thorau sürücünün toplam masrafını azaltmak için biraz daha farklı düşünmeyi öneriyor. Gereksiz yere bir yerde kahve satın almak yerine evden götürmek, alışverişte aracı sadece büyük alışverişler için kullanmak gibi.
4: Und dann sind es ja so die kleinen Ausgaben pro Tag, wenn man zum Beispiel den Kaffee von zu Hause mitnimmt, statt ihn unterwegs zu kaufen, oder die Brotbox statt Mittagskantine, oder eine Flasche Leitungswasser mitnehmen statt Flaschenwasser. Und was über die Woche gesehen auch viel einspart, ist, wenn man einmal zum Supermarkt fährt für den Großeinkauf und am besten noch vorher was essen, damit man nicht hungrig sinnlos mehr in den Korb packt, als man wirklich braucht. Sowas spart alles oft mehr ein, als man durch ein paar Cent mehr pro Liter bei der Tankstelle draufgezahlt hat.
3: Yani yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı tek bir tasarruf yöntemi yok. Yakıt alınan saat ve istasyon kadar sürüş alışkanlıkları ve aracın günlük kullanım biçimi de toplam maliyeti etkiliyor. Araç sigortasından satın alınan kahveye kadar değişik alanlarda tasarruf mümkün. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.
0: Saatiniz 13.26 oldu. Hande Yener, yalanım batsın dedi. Şimdi şu anda sizler için seslendiriyor. Ve biraz sonra yapay zeka ile olan aranız nasıl? Aşırı neşir misiniz yoksa böyle böyle artık psikolojik bir duruma mı geldi? Yani iyice bir psikopatlaştınız mı? Az sonra...

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, şu anki konumuz arkadaşlar yapay zekasız adım atamayanlar. Bilhassa ChatGPT'siz adım atamayanlar. Ne yesem ChatGPT'ye sor. Sevgilime ne yazsam ChatGPT'ye sor, değil mi? İş değiştireyim mi ona sor. Artık bazı insanlar her kararını yapay zekaya göre veriyor. Peki bu sizce kolaylık mı yoksa biraz fazla mı kaçtı? Ne diyorsunuz? Çevrenizde böyle biri var mı? Mutlaka vardır. Evet, varsa yazın ve arkadaşlarınızın, daha doğrusu bu ChatGPT'yi sürekli kullanan arkadaşlarınızın bu hallerini, ondan sonra tarzlarını veyahut da bir değişim olmuş mu ona istinaden ne varsa aklınıza ne gelirse bu bayağı bir değişti böyle olduktan sonra diye bir gözleminiz varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Veyahut da o şahıs siz misiniz arkadaşlar? Aynen bu şekilde. Yazın. Karşılıklı böyle ne yapalım? Ne yapalım? Giydirelim birbirimize. Biraz önce bazı dinleyicilerim sesin gelmiyor falan filan dedi. Var mı öyle bir şey?
4: Sesin gayet iyi geliyor. Ha, pozitif. Tamam. Ne sesi ne sessiz. Kafana göre takılsın. Herkesi memnun edemezsin %100. Satıcıyım oradan biliyorum. ChatGPT'ye gelince ben de kullanıyorum. Özellikle sağlık konusunda. Recept verdiyse doktor, ilacın resmini çekip atıyorum. Neyim bir kumpları falan soruyorum veya önemli bir yere mektup yazacağım zaman reşhaybın feylaları bulsun diye ona gönderiyorum düzeltmesi için. Bu kadar. Ama ergenler çok kullanıyor. Kendi küçük çocuğum da dahil. Tavsiye etmiyorum. Çünkü anne babalarından daha çok ChatGPT'ye güveniyorlar. Yapmayın. Gençler gözünüzü seveyim. Annenizi babanızı dinleyin. Büyüklerinizi dinleyin. O bu bilgisayar. Ama dediğim gibi durum o yöne doğru gidiyor. ChatGPT'ye gençler çok güveniyor. Bence burada dikkatli olmak lazım. İyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum. Sağ gefährlich. Aslında böyle düşünecek olursanız yani tehlikeliydi yani. Anneleri babaları dinlemiyorlar. ChatGPT'yi soruyorlar. Daha doğrusu onlara daha çok kulak asıyorlar diyor. Başka bir dinleyeceğim. Şöyle bir mesaj göndermiş.
5: Selamünaleyküm Silecek Bey. Sen de ortadan git oradalar.
3: Anladınız mı?
5: Selamünaleyküm Silecek Bey. Sen de ortadan git oradalar.
3: ChatGPT'ye mi sorsak? Arkadaşlar anladınız mı siz onu?
5: Selamünaleyküm Silecek Bey. Sen de ortadan git oradalar.
3: Vallahi anladıysanız yazın bana.

Da sind wir wieder. Radyolarını açanlar için. Neredeydiniz siz bakalım? Neredeydin söyle bana ha? Geç, geç otur şu. Geç. Ay, okulda çok duyduk bunu biz değil mi? Evet, yatılı okuldaydım arkadaşlar. Hem yatıyordum hem kalkıyordum.

0: Ondan sonra şöyle bir mesaj geldi.
1: Silecek Bey diyor. Herhalde yolda bir cam sileceğini gördü. Bir firmayı gördü. Sen de ortadan git diyor. Herhalde.
0: Vallahi bunu da anlamadım. Şey oldu böyle. Anlayanlar anlamayanlar anlatsın gibi. Bakayım diğer bir dinleyicim. Hakan diyor. Silecek diyor. Ha silecek sesini sen güzel Serdar'la sabah programı varken bir silecek taklidi yapmıştın. Ha şimdi anladım. Silecek sesini taklidin. Böyle bir ses ya. Böyle bir ses yapmıştım ona istinaden herhalde. Nerede kalmış adamın aklı? Bakar mısınız böyle? Zo, şimdi devam ediyoruz 13.38 ve ChatGPT ile. Aranız nasıl? Haşır neşir misiniz yoksa başınızın belası mı? Püsküllü belası mı? Çocuklarınızla ChatGPT ile sürekli muhabbet içerisinde mi? Gelen mesajları birazdan okuyacağım. Radyonuzdan ayrılmayın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Süper Lig'in bir alt liginde Bodrum Spor Mardin deplasmanına gidiyor. Ve Bodrum Spor'u Mardin deplasmanında destekleyen bir taraftar var. Mardin'e gidip gelmek için 3000 kilometreden fazla yol kat eden Birol Ahi adındaki bu taraftara Bodrum Spor Kulübü ömür boyu kombine hediye etmiş. Diğer taraftarlar nerede diye insanın aklına geliyor. Onlar da Bodrum'da herhalde gurbetçi turisti alınıyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programı.

sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

Rengarenk devam ediyor arkadaşlar. Mir Kelam'ın şimdi Tavla adı şarkısıyla ilerliyoruz. 13.43 oldu saatlerimiz. Zaten nokta. O kadar güzel mesajlar geldi ki onları da biraz sonra okuyacağım. Eyvah eyvah diyeceksiniz. Ne o da?

0: Metropol FM rengarenk desiniz arkadaşlar ve konumuz ciddileşebiliyorsunuz. İnsan yapay zekaya soru sorabilir, fikir alabilir, tamam, ama her kararını ona bırakırsan bir gün yapay zeka sana dönüp ne bileyim bugün uyumayacaksın der ise ya dediğini yapacak mısın? Var mı böyle yanınızda, sağınızda, solunuzda arkadaşınız her şeyini yapay zekaya göre ayarlayan veyahut onun yolunda giden? Veyahut da siz mi böylesiniz? Arayın beni. Şu anda bir dinleyicim var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba Hakan, Atilla ben.
0: Atilla hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben direkt konuya gireyim.
0: Tabii.
1: Senin bu yapay zeka ile ilgili verdiğin soruyu ben çok farklı bir yönden ele alarak sana cevap vereceğim.
0: Dinliyoruz.
1: Telefonumun yapay zekasına sordum. Dedim ki radyo programında Hakan isminde bir sunucu her şeyi yapay zekaya soranlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Bu sunucuya bir cevap verir misin dedim. O da dedi ki Hakan Bey harika bir noktaya değindiniz. Aslında durum tam olarak her şeyi yapay zekaya sormak değil. İnsanoğlunun aklına takılanı o an yanında kim varsa ona sormak gibi doğal bir dürtüsü vardır. Eskiden kahvehanede, sokakta ya da eşe dosta sorulup kulaktan dolma bilgilerle geçiştirilen şey, geçiştirilen şeyler şimdi yapay zekaya soruluyor demiş. Ne düşünüyorsun?
0: Wunderbar, das auf so eine Idee kommst. Valla kupa olsa kupa vereceğim sana şimdi burada. Birinci madalya.
1: Teşekkürler.
0: Wunderbar. Ja, dass du auf so eine Idee kommst. Yani böyle bir şeyi... Ich bin jetzt sprachlos, ne? Ja, bıdı bıdı, bıdı bıdı yapan, sabah akşam bıdı bıdı yapan, şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum ama... Es ist wirklich sehr, sehr... Ich würde mal sagen sehr intelligent, ne? Ama vermiş olduğu, yapay zekanı vermiş olduğu aslında cevap da yani mantıksız değil. Sence öyle değil mi?
1: Ya ben öyle düşünmüyorum. Ben acayip aslında kendim Türkiye'de de teknolojisiyle uğraştım. Yani elektrik ve elektronik işleriyle uğraştırmama rağmen yapay zekanın bu derece ileri olması beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Yani.
0: Ürkütüyor insanı, evet.
1: Evet. Yani mesela bir de bir şey söylemek istiyorum. Annemin mesela yakın zamanda bir ciddi bir rahatsızlığı çıktı.
0: Geçmiş olsun.
1: Ve... bu ciddi rahatsızlığını biz direkt tabii ki yapay zekaya sorduk. Sorduk ve yapay zeka teyzemin bana verdiği cevabın 10 katı daha moral verici bir cevap verdiği için insanlar bence daha çok sağlık konusunda, ben buraya örnek olarak alıyorum. Sağlık Hı-hı. konusunda yapay zekaya danışmalarının sebebi bence moral bozmuyor abi, yani kesinlikle moral bozmuyor. Hiç canını sıkma, işte tıp çok gelişti, şöyle olur böyle olur diyor. Ama teyzem diyor ki o öyle mi diyor, 2 sene ömrü kaldı o zaman diyor yani mesela.
0: Çok teşekkür ederim. Programın renk attığınız sağ olasın.
1: Rica ederim. Süper,
0: eksik
1: süper
0: olma.
1: Bu arada süper izliyorum. Sabah 6'da başlıyordum. Daha önce 2 hafta önceden sabah programları yapıyordum. Sabah 6'da başlıyorum. Öğleden sonra 4'e kadar sürekli dinliyorum sizi. Harikasınız.
0: Eyvah, bir doktora görüneceğim ben sana. Biz de böyle deliler lazım. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Sağ olasın. Ne mutlu bize. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olasın. Hoşça kal. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal.
0: Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Das war eine, ne? Das war eine Show gewesen vorher. Tekrardan iyi ki varsın. Teşekkürler.

0: Evet, konumuz yapay zeka arkadaşlar ve yapay zeka ile aranız nasıl? Veya da sağınızda, solunuzda eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, karınız, kocanız var mı? Sürekli yapay zeka ile böyle haşır neşir olup onunla dertleşen, onunla duygusal bağ kuran, değil mi? Oraya doğru gidiyoruz böyle. Duygu Hanım yazmış bize. Selamlar Duygu, ben 2 senedir Türkiye otel tatillerimizi ChatGPT ile ayarlıyoruz. Yani ona danışarak rezervasyon yaptık ve turnayı gözünden vurduk gibi bir şey. Geçen sene Kuşadası, bu sene de Marmaris ve Bodrum, iyi niyetle kullanırsanız başınıza bir iş gelmez diyor. Ya nasıl enteresan mı? Wahnsinn. İyi niyet derken bir diğer dinleyeceğim. Yine bir sesli mesaj göndermiş, ona da bir kulak verelim.
1: Merhaba, ben Arzu Dortmund'dan. Evet, konu ChatGPT olunca akan sular duruyor. Yani benim oğlum da öyle. Benim oğlum 23 yaşında. ChatGPT'ye sormadan işe bile gitmiyor. Also uni'ye bile gitmiyor. Yani her şeyi, aklınıza gelebilecek her şeyi soruyor. Hani diyorum, bazen tuvalete giderken de soruyor musun? Acaba muss ich meine Blase entleeren oder klappt das noch? Wirklich, das ist schon abhängig, extrem abhängig ist der. Also es ist krankhaft, krank.
0: So. Arzu adına bir dinleyicimiz var. ChatGPT tek güvendiğim erkek diyor. Biyet. Sen ne yapıyorsun onda? Yani tek güvenli erkek. Ya geht mir nicht fremd oder wie? Ya da param kalmayınca param veriyor. Ha, hiçbir zaman sana karşı çıkmıyor. Olabilir. İşte bu da.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Nach der Landtagswahl am kommenden Sonntag könnte sich entscheiden, ob sich Bundeskanzler Friedrich Merz im Amt halten kann. Der CDU-Chef hat jetzt das Parteipräsidium für den Wahlabend zu einer formellen Sitzung nach Berlin eingeladen. Dabei soll es um die Ergebnisse der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gehen und um die Folgen. Es gibt Spekulationen, dass Merz von den CDU-Landeschefs gestürzt werden könnte. Die hohen Spritpreise bringen die Politik unter Druck. E10 kostet so viel wie nie und auch Diesel ist nicht mehr weit vom Rekordpreis entfernt. Die SPD forderte erneut einen staatlichen Preisdeckel und auch eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf warf Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche im Nachrichtenportal T-Online vor, zu wenig zu tun. Kriminelle Banden in Deutschland setzen immer häufiger Gewalt ein. Das geht aus dem neuen Lagebild des Bundeskriminalamts zur organisierten Kriminalität hervor. Demnach gab es in dem Bereich im vergangenen Jahr mehr Tötungsdelikte und auch mehr Körperverletzungen.
2: Das BKA zählt für 2025 insgesamt 20 Tötungsdelikte und 100 Fälle von Körperverletzungen im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Zum Vergleich, im Jahr davor waren es 13 bzw. 77. Neues nach Angaben der Behörde auch, dass Gewalttaten zunehmend regelrecht in Auftrag gegeben werden. Dafür würden über soziale Medien teils auch Minderjährige angeworben, in einzelnen Fällen sogar 13-Jährige. Den größten Teil der Ermittlungen machte erneut die Rauschgiftkriminalität aus. Thomas Pleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Und zum Sport. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp will mit einem ungewöhnlich großen Kader in seine erste Länderspielphase starten. Nach dpa-Informationen sollen deutlich mehr als die von der UEFA vorgesehenen 23 Spieler nominiert werden.
3: Klopp will auf diese Weise möglichst viele Profis kennenlernen und die Belastung auf 4 Spiele in 10 Tagen verteilen. Denkbar ist ein Aufgebot mit bis zu 30 Spielern. Für jede einzelne Nations League-Partie darf Klopp allerdings nur 23 Spieler melden. Einige müssten also auf die Tribüne. Vorgestellt wird das Aufgebot am Donnerstag in Frankfurt. David Riemer, Nachrichtenredaktion.
1: Die DFB-Elf trifft im ersten Länderspiel unter Klopp Ende September auswärts auf die Niederlande.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen İstanbul'a bir bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 81. gün neler oluyor, neler bekliyoruz?
5: Evet, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı bu davada senin de ifade ettiğin gibi 81. duruşma görülüyor ki bu duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Şu anda onlar savunmalarını veriyorlar. Tabii bu duruşmaya kimler geldi dersek Ekrem İmamoğlu var. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da var. Daha önceden itirafçı oldukları ifade edilen isimler de bugün savunma veriyorlar.
4: Daha çok haberini yapacağız, o konuya geliyorum. Hemen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye 100 yılın marif modeline geçileceğini açıkladı. Nedir? Ne zaman geçiliyor?
5: Evet, özellikle PISA skorlarındaki yükselişe değindi Bakan Tekin. Türkiye'nin PISA skorlarında 2015 yılından sonra yakaladığı ivmenin uluslararası alanda dikkat çektiğini söyledi ve PISA yönetiminin bu başarıyı diğer ülkelere anlatmasını istediğini de belirtti. Yine bakan eğitim göstergelerindeki söz konusu yükselişin temelinde dershanelerin kapatılması sürecinin yattığını söyledi ve önümüzdeki yıl marif modeline tamamen geçmiş olacağız dedi.
4: Güçlü, siyaset cephesinden de bir haberimiz var. DEM Parti'den gözaltı ve erişim engellerine tepki geldi. Kısaca ne diyor DEM Parti?
5: Evet, son günlerde Türkiye'de yapılan operasyonlar var. Sokaklar güvende ve ailem güvende operasyonları ki bu operasyonlarda zaman zaman siyasetçiler, gazeteciler, hak savunucuları, akademisyenlere kadar farklı kesimlere yönelik gözaltı ve erişim engeli kararları gelmişti. LGBTİ kurumları, aktivistleri, bunlara yönelik operasyonlar da yapılmıştı. DEM Parti bu tabloya işaret etti ve barış sürecinin daha fazla hukuk, demokrasi ve özgürlükle yürütülmesi gerektiğini duyurdu.
4: Güçlü, bu kez operasyon manipülasyon soruşturmasına nerede dersen hayatımızın her alanında her an ihtiyacımız olan sebze ve meyvelerle ilgili nedir?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. 41 gözaltı kararı vardı. 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamet adresinde arama yapıldı. 1029 çiftçinin de beyanına başvuruldu. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasından üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sahte makbuzlar, şişirilmiş faturalar, bunların hepsinin tespit edildiğini ifade etti ve bunlar üzerine bu operasyonun başladığını söyledi.
4: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
7: Rengarenk devam ediyor arkadaşlar. İlginç konularla ilerliyoruz. ChatGPT'de yarın yapay zeka. Yapay zeka olmadan yaşayamam diyen insanlar bile var. Vallahi. Yapay zeka, yapay zeka. Benim bir arkadaşım var. Yani her şey, inanın bakın, her şeyi ona soruyor ya. Ben bir şey söyleyeyim, bir dakika ben konuşurken bir dakika bir de yapay zekaya sorayım diyor. Yani bu raddedeler artık, böyle iyice bağımlısı olmuşlar. Var mı sizin böyle sağınıza solunuza eşiniz dostunuz? Bu siz bile olabilirsiniz, çocuklarınız, eşiniz. Var mı böyle ChatGPT ile, daha doğrusu yapay zekayla olmadan, onlara soru sormadan ya da onlara bir şey sormadan hareket etmeyen insanlar var. Ceko göndermiş. Terminator ve Matrix filmlerinde yapay zekanın ne kadar tehlikeli olduğunu görüyoruz. Bence kitap okuyun Hakan diyor. Şimdi bunu bana mı diyor? Hakan demiş sonunda ama okumadığımı nereden biliyorsun? Ceko? Bir diğer dinleyicim. O da diyor ki bakalım bakalım neler demiş.
8: Amar Frankfurt'tan güne. Vallahi abi ben Gemini'yi sadece Almanca tercüme için kullanıyorum. Benim yemelli tercümenim oldu. Anlayamadığımda hemen rahat diye cevabı yapıştırıyor sağ olsun. Kolay gelsin.
7: Teşekkür ederiz. Cevabı da yapıştırıveriyormuş hemen. Bunu da duyduk. Bazı zamanlar iyi olur mesela. Benim de böyle Almanca'da daha doğrusu belki konuşabiliyorum ama imla hatalarım var. Ben burada okula gitmedim. Ben Almancayı sadece sokakta öğrendim. Burada öğrendim. Dolayısıyla yani bazı artikellerde olsun, ne bileyim buna benzer şeylerde olsun. Yani imla hata derse aslında imlada iyiyim de cümle kurarken işte değerli daslarda, değerler das vardı ya. Onlardan bir tanesini benim konuşurken böyle yuvalıyorum ağzımdan, böyle yutturuyorum insanlara hata yaparken veya da yaptığımı da bilmiyorum yapıp yapma. Ama yazarken orada birazcık kimi zaman zorlanıyorum, o zaman çeçipi diye ben de soruyorum. Bir diğer dinleyicim. Merhaba Hakan Bey. Kolay gelsin, ben şimdiye kadar hiç kullanmadım çünkü hiç ihtiyacım olmadı. Diz desem yalan olmaz, ondan nasıl kullanılacağını da ilgilenmedim. Yapay zeka sanki bundan önce onu da mı yaptık? Zaten bütün güzel haberleri Metropol FM dinleyicilerine duyuruyoruz. Koblenz'den kocaman selamlar olsun Terane. Eskiden yapay zeka var. Eskiden araba da yoktu. Ama biliyorsun arabaya. Telefon da yoktu. Yazıyorsun. Telefon açıyorsun. Şimdi Terane, ulan nereden yazdıysa Hakan, Allah seni bin bir türlü bildi. Yapacağını yapsın artık zaten. Yapacağını da yapmış zaten. Teşekkür ederim.

0: Arkanımız Mega Sarımız sizlerle birlikteydi arkadaşlar. Öpteri ve konumuz yapay zeka. Yapay zeka olmadan yaşayamayan insanlar türedi yavaş yavaş. Bakalım ileride neler olacak. Bekliyoruz. Gelen mesajlar var. Hakan abi, ben artık eşime sormuyorum. ChatGPT'ye soruyorum. En azından sözümü kesmiyor. Diğer bir dinleyici, ben yapay zekaya o kadar alıştım ki geçen annem bir şey sordu. Bir dakika, kaynaklara bakayım dedim diyor. Ben sevgilimle kavga edince önce yapay zekayı anlatıyorum. Çünkü arkadaşları anlatınca olay bütün mahalleye yayılıyor diyor. Bir diğer dinleyicim, Hakan ben Emel Mainz'den, lütfen burada söyler misin, eşimi çok seviyorum. İyi ki var. Eşimin adı Mustafa. Söylemiyor. Bir de diyor ki bir mesajda, Hakan 5 dakika sonra eşim arabadan inecek, okur musun mesajımı? Okumuyor. Zor. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Rheinland-Pfalz 2026 eğitim monitöründe 16 eyalet arasında 12. sırada kaldı. Araştırma Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından INSM adına hazırlandı. Eyalet yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitimde güçlü sonuçlar aldı. Mesleki okullardaki başarılı mezuniyet oranı %95'e ulaştı. Buna karşılık araştırma ve dijitalleştirme alanlarında belirgin eksiklikler tespit edildi. Okullardaki kablosuz internet altyapısı ve bilişim dersleri yetersiz bulundu. Orta öğretimde tam gün eğitim oranı da %19,6'da kaldı.
1: Metropol FM Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Und wir machen weiter. Leute, wo sind wir? Rengarenk, das ist doğrusu, das ist yeni. Yayın saatlerimiz artık hafta arası saat 13 ile 15 arası. Eskiden 11 ile 13'tü, şimdi 13 ile 15 arası. So, yanlışlıkla gelip de ah şom bir Hakan deyip de gitmek isteyenler durun. Gitmeden önce çok ilginç bir konum var. Yapay zeka. Sorun bakayım yapay zekaya. DJ Hakan nasıl biri diye. Çok merak ediyorum ben. Metropol FM'de çalışan. Herhalde Upstürz'ün olur. Evet, radyonun yeni açanlar için yapay zekasız, ChatGPT'siz böyle yaşayamayan insanlar var. O raddeye kadar geldi artık durum. Bir dinleyicim diyor ki Hakan Bey inanamazsın ama benim hanım çok kullanır bu yapay zekayı. Üstelik bir de tartışıyor onunla. Eğer yanlış bir cümle kurarsa diyor, tamam mı? Eyvah, yapay zekaya böyle bir şey yaşatan sana ne yaşatmaz ki diyorum ben. Offenbachlı Yunus, herkese selam diyeceği Hakan varken yapay zeka gerekmez diyor. Yok, bence gerekir. Çünkü yok, onu söyleyemiyorum. Tamam, neyse. Selam diyeceği Hakan, ben şu an Türkiye'de tatildeyim. Akdeniz Balıkesir'deyim, geziyorum falan filan. Almanya'da olduğu için ben kullanıyorum. Çok danıştığım oluyor ChatGPT'ye, yapay zeka. İyi ki var öyle bir imkanımız, her konuda danıştığım oluyor diyor. Memnunum yani, Sevilay Er. Evet, tamam da ne danışıyorsun, neler soruyorsun, onu danıştır, ben danışma bürosum burası. Yani biliyorum danıştığınızı ama niçin danışıyorsunuz arkadaş, bu çok önemli. Ne, hangi konuda veya da size nasıl bir yardımcı oluyor, bir getirisi oldu mu onları da yazabilirsiniz. Bir başka dinleyicim ise benim arkadaşım kahve içmeden önce bile soracak neredeyse. Bugün latte mi içsem, cappuccino mu diyor. Kardeşim susadın, iç işte, ne yapıyorsun diyor.

0: Zal. Ya bunu her seferinde yani Instagram'da, sosyal medyada sürekli karşıma çıkıyor bu adam. Sanla bakın, tekerlekli bir sandalyeye oturmuş, kamerayı da bir yere sabitlemiş. Uzaktan giriyor böyle, uzaktan böyle. Böyle çelimsiz bir adamla böyle kendinden büyük bir de ceket giymiş üzerine, tamam mı? Kameraya doğru yaklaşıyor, kameraya yaklaşırken böyle yapıyor. Diyor ve kameradan da kayboluyor. Adam burada sivrisinek rolüne girmiş. Ama aklımda kaldı benim. Ve milyonlarca da izleyen var arkadaşlar. Bir de o kadar kötü çekmiş ki profesyonel falan da değil. Yani. Evet, ve bir diğer dinleyicim. Aha, bir mesaj göndermiş. O ne diyor bakalım?
1: Abi fiyata bakar mısın Allah aşkına ya? 2.84. Bu ne ya?
0: Evet, benzin fiyatından bahsediyor. 2 euro 84. Momentan. Und artık neredeyse Allah yar yardımcısı olsun. Zan, şimdi bu programda biliyorsunuz arabeske de yer veriyorum. Ondan sonra 70'li senelerin Türk pop müziklerini de, aranjmanlara da yer veriyorum. Artık aklınıza ne geliyorsa duygusal parçada yine bir arabeskle yolumuza şimdi devam edeceğiz. Hangi şarkı? Zaten soranlar oldu. Hakan arabesk yok mu? Arabesk olmaz da olur mu? Orhan Gencebay'ın çok güzel bir şarkısını sizler için çalacağım şimdi. Kendisi tek heceliyor. Aşktan bahsediyor.
2: Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim.
3: Zor benim, zor benim.
2: Bülbül benim, lisanımla ötüştü. Bir gül için can.

İbrahim'le Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için

0: Metropol FM artık tüm en haberi. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NAV'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NAV'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NAV'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: Arkadaşlar ve az önce size dedim ya, bir yapay zeka ChatGPT'ye beni sorun bakalım. Bu DJ Hakan kimmiş? Ne ayakmış? İnsan mı? Cin mi? Köyün delisi mi? Dedim bakalım beni dışarıdan nasıl görüyor bu teknoloji? Vallahi iki dinleyicim işi ciddiye almışlar. Beni de ciddiye alıyorsunuz ya artık. Allah akıllı fikir versin. Oturmuş yapay zekaya beni sormuşlar. İki ayrı cevap gelmiş bunlardan da. Şimdi okuyacağım. Ben de ilk defa öğreneceğim kendimi. Bakalım hakkımda güzel şeyler mi yazmış, yoksa yapay zeka bile bu adamdan uzak durun mu demiş. Hazırsanız dosyayı açıyorum. Evet. Atilla adında dinleyicim beni sormuş ChatGPT'ye. ChatGPT diyor ki Almanya'nın ilk ve en büyük Türkçe yayın yapan radyosu Metropol FM'i görev yapan DJ Hakan, gurbetteki Türk toplum için sabah öğle akşamla neşeli dinamik sevilen seslenen biri, sempatik doğal tarzı, dinleyiciler kurulduğu samimi içten falan filan, sosyal medyada paylaşılan stüdyo içi eğlenceli videoları falan filan. Bir ondan sonra Berlin'e tüm Almanya seslenen Metropol FM bünyesine hem Türkiye'nin popüler müziklerini hem de gurbetteki Türklerin yerel duyuru ve eğlence ihtiyaçlarını başarıyla harmanlayan tecrübeli bir isimdir. Amma atmışa. Sen o ChatGPT'yi bir güncellesene. Bu ben miymişim? Yani benim niye bundan haberim yok? Bazen. Bir diğer dinleyici Gülşah göndermiş. O vaya. Diyor ki ben, yani DJ Hakan nasıl? Ne, sence Metropol FM'deki DJ Hakan nasıl? ChatGPT'ye sormuş. O da diyor ki bence fena değil. Bak, işte doğrusu bu. Gülşah güncellemiş olayı. Metropol FM'de DJ Hakan şu an aktif görünüyor. Sabah Serdar ve DJ Hakan ile Çay Şekeri, ardından DJ Hakan'ın rengarenk programlarını yapıyor. Yapıyordum sabahleyin. Ses tonu ve yayın enerjisi açısından benim değerlendirmem samimi ve hareketli bir radyo tarzı var. Özellikle sabah programı uygun bir sunum olduğunu düşünüyorum. Sen dinliyorsan sen nasıl buluyorsun diyor. Bu da sonradan bozmuş beni. Önceden bence işte fena değil deyip de bu şekilde güzel bir adım atmış. Ondan sonra hikaye salla. Teşekkür ederim emekleriniz için. O boşa emekler.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Wirbel um diese Aussage.
2: Bei späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive.
3: Sachsens AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung
1: gebracht. Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner. Bilder, die vielerorts der Vergangenheit angehören, die extreme Rechte.
4: Genau diese Perspektivlosigkeit ist.
5: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt eyalet seçimlerini kazanan aşırı sağcı AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, silah sanayi ürünlerini sınır dışı yani remigrasyon politikalarıyla ilişkilendiren sözleri nedeniyle Almanya çapında sert eleştirilerin hedefi oldu. Siegmund, Magdeburg Eyalet Meclisi'nde yapılan ilk grup toplantısının ardından bir

0: Rüstungsgüter in fremde Kriege schicke, auch noch auf unsere Kosten. Und wir uns dadurch auch oder dadurch Gefahr laufen, uns an fremden Konflikten zu beteiligen.
1: Değerli dinleyenler, işte tam da bu açıklama Almanya genelinde çok büyük tepki uyandırdı. Aşırı sağcı AfD ileride planladığı remigrasyon sürecinde silah yardımıyla mı göçmenleri ülkeden gönderecek? SPD'nin Federal Parlamento Grup Yöneticisi Dirk Wiese, Zygmunt'un sözlerine çok sert tepki gösterdi. Wiese, AfD'li siyasetçinin savaş silahları yardımıyla sınır dışı planlarını uygulamak istediğini savundu ve bunun kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geldiğini ifade etti. Sol partili Federal Parlamento Grup Başkanı Pellmann açıklamaları demokrasi açısından son derece tehlikeli olarak nitelendirdi. Yeşiller Partili eş genel başkanı Felix Banacek ise Zygmunt'un sözlerinin aşırı sağcı AfD'nin hedeflerine ulaşmak için hukuk devleti sınırlarını aşmaya ne kadar hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.
2: Wirbel um diese Aussage.
3: Bei späteren Remigrations- und
4: Abschiebeoffensive. Sachsen-Anhalts-AfD-Spitzenkandidat Ulrich Zygmunt hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung gebracht.
2: Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner.
1: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt'taki aşırı sağcı AfD teşkilatı 2023 yılından bu yana Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi tarafından kesin olarak rechtsextrem, yani aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor. AfD bu sınıflandırmaya karşı dava açarken süreç devam ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
5: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

Rengarenk Dumas ile devam ediyoruz. 14.40 oldu saatlerimiz. Yeni gelenler. Neredeydiniz? Soruyorum. Evet, artık yayın saatim arkadaşlar 13 ile 15 arası. Şimdi daha doğrusu geçen haftaya kadar 11 ile 13 arasıydı. Şimdi 13 ile 15 arası. Buradan hep bu şekilde devam edecek. Artık bunu bir köşeye yazın da yanlışlıkla gelmeyin. Şimdi bir konuya değineceğim. Çikolatadan bahsedeceğim. O yediğiniz çikolatanın gerçek anlamda çikolata olduğunu zannediyor musunuz? Hı? Öyle bir haber var ki elimde. Bunu biraz sonra size açıklayacağım. Çikolata alırken 3 kere değil, 30 kere düşüneceksiniz. Vallahi. Az sonra. Bu şarkımızın hemen ardından sakın radyonuzdan ayrılmayın. Rengarenk desiniz, gününüz rengarenk olsun. Mikrofonu ben DJ Hakan.

Dansit diye bir daha. Konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye gider bir saniye. Herhangi bir mağazaya gittiğiniz zaman, çikolata aldığınız zaman, elinizdeki aldığınız o çikolatanın gerçek anlamda çikolata olduğunu zannediyor musunuz siz? Hı? Böyle markete gidiyorsun, diyorsun, pakete bakıyorsun, görüntü çikolata değil mi? Bakıyorsun her şey yolunda, ısırıyorsun, tadı da çikolata ama içinde bunların kakao yok arkadaşlar. Evet. Şimdi adı Choviva diye bir ürün var, bir madde var daha doğrusu. Kakao yerine ağırlıklı olarak ayçiçeği çekirdeklerini böyle ferment edip kavuruyorlar. Ortaya da çikolataya benzeyen bir şey çıkıyor. Şimdi bu Reve'de olsun, Aldi'de olsun, ne bileyim Nestle'de olsun, Lidl'de bütün birçok markanın bazı ürünlerinde artık bunu görmek mümkün. Sebebi de ne biliyor musunuz? Şimdi kakao pahalılaştı biliyorsunuz. Tedarik sıkıntıları var. Ondan sonra bir taraftan da sürdürülebilirlik hesabı var. Sonra ne bileyim ama benim kafam şurada karışıyor. Kakao yoksa buna biz ne diyeceğiz? Çikolatanın yani bileyim kuzeni mi? Uzaktan akrabası mı? Yani bilmiyorum ki. Was wieso mir das benen? Şimdi ben şahsen tadı güzelse de bir şans veririm ama paketin üzerine ne aldığımı da açık açık görmek isterim, öyle değil mi? Yani çikolataydan kakao yoksa yazsın o zaman. Çünkü ben çikolata diye alıp eve gireceğiz. Sürpriz! Ayçiçeği çekirdeği gibi yaşamak istemiyorum. Siz ne diyorsunuz? Gerçek çikolatadan vazgeçer misiniz? Önünüze iki tane koysalar. Biri gerçek kakao, biri kakaosuz. Hangisini seçersiniz gerçek anlamda? Hatta bunu daha da önce yiyen varsa arasın beni. Lütfen aradaki farkı söylesin. Biz belki yedik ama farkında değiliz arkadaşlar. Bekliyorum. 0-32-117-970-71 sesli mesaj veyahut da yazılı mesajlar gönderebilirsiniz.

Evet arkadaşlar, adı Choviva. Yani kakao yerine ağırlıklı olarak ayçiçeği çekirdeklerini böyle ferment gibi kavuruyorlar böyle. Ondan sonra ortaya çikolataya benzeyen bir şey çıkıyor. Ve o yediğimiz, güya yediğimiz çikolataların tadına çikolata tadı veriyor. Bunu ortaya çıkarmışlar. Bizim tabii ki derdimiz sadece şey, yani yediğimiz malın çikolata olup olmadığını bilmek. Onun için böyle dipakung, yani bu poşetlerin, poşet dedim şimdi, paketlerin üzerine kocaman yazın, öyle değil mi arkadaşlar? Yani bu çikolatadır veyahut da çikolata değildir veyahut da sadece çikolata tadı veren herhangi bir ürün kullanıyoruz diye bunu söyleyebilirsiniz. Burada sizin tecrübeniz var mı? Böyle o çikolataları yediniz mi bilmeden veyahut da bilerek yediniz mi? Aradaki fark nedir dedim. Burada bir dinleyicim bana diyor ki, İsmail, iyi ki Not Rhine Vespa'na geldiniz. Hep internetten dinliyordum. Feda olsun her megabyte. Teşekkür ederiz. Ardından da bildiğim kadarı ye dunkla deso bessa diyor kendisi. Weisse şokolade cız diyor. Çekil lan cız. Bir diğer dinleyicim. Özlem, hilebazlık, çikolata mı istiyorum diyor. Hilebazlık diye bir açıklama yapmış. Başka bir dinleyicimiz ise kakaosuz dişlere yapışmaz diyor. Bayağı bir tecrübesi var bunun herhalde. Bir başka dinleyicim. Bitter çikolatası yemek lazım ama en az %70 kakaolu olsun. Üzerine yazıyor, orada da herhalde bir dolandırıcılık olmaz diye. Bir mesaj gönderdi Nesrin arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz.

0: kıyamam.
1: Sana kıyamam dedi bu ikili Sivelcan ve APO. Ama ben maalesef şu anda kıymak mecburiyetindeyim. Programım sona eriyor. Gül sen gül gül gül. Ha, alkışlıyorlar da bitiyor ya, seviniyorlar. Ve biraz sonra Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Radyomuzun delisi. Benden de deli aslında ama bu... Benim tespit edilmiş bir deliliğim var arkadaşlar. Mühür var. Tamam mı? İmzası var. Her şey yani böyle. Elimde de sertifikası var. Yarın tekrardan saat 13 ile 15 arası sizlerle birlikte olacağım. Yine birbirinden ilginç şarkılarımız ve olmayan, dinleyemediğiniz birçok şarkıları çalacağım. Onun sana da tabii ki bir de sizlerin de katılımıyla ilginç konulara değineceğiz. Yapmanız gereken tek şey 13 ile 15 arasında rengarenkli olmanız. Ve şimdi Çelik'le devam ediyoruz. Ateşteyim diyor en güzel şarkılarından bir tanesini. Sizleri radyonuza baş başa bırakıyorum. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Mikrofonu ben DJ Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die hohen Spritpreise bringen die Politik unter Druck. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz ist jetzt der Meinung, dass gehandelt werden muss. Er sagte in Berlin, dass man auf die Preistreiberei reagieren werde. Wie genau ist allerdings noch unklar.
2: Über Gewinnsteuer oder Spritpreisdeckel. Vorschläge, um den Schock für die Autofahrer an der Tankstelle abzumildern, die kommen von allen Seiten. Es reicht, sagt der SPD-Generalsekretär und fordert die Bundeswirtschaftsministerin auf, endlich zu handeln. Die will gezielt entlasten, zum Beispiel Geringverdiener, denkt aber auch über eine geringere Energiesteuer nach. Eine Lösung allerdings, die gibt's noch nicht. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Nach den Landtagswahlen am kommenden Sonntag könnte sich entscheiden, ob sich Bundeskanzler Merz im Amt halten kann. Der CDU-Chef hat das Parteipräsidium direkt für den Wahlabend zu einer formellen Sitzung nach Berlin eingeladen, um über die Ergebnisse zu beraten.
3: Kanzler Merz ist spätestens seit dem Wahldebakel in Sachsen-Anhalt angezählt. Nicht wenige in den eigenen Reihen machen ihn für die Klatsche mitverantwortlich. In einer aktuellen YouGov-Umfrage ist die Union sogar auf ein historisches Tief abgerutscht. Nun mehren sich Spekulationen, wonach Merz von den CDU-Landeschefs gestürzt werden könnte. Merz will nach Medienberichten offenbar am Sonntag parteiintern die Vertrauensfrage stellen. Möglicherweise zieht er noch am Wahlabend die Konsequenzen und erklärt seinen Rücktritt, sollten die Wahlen erneut in einem Desaster für die CDU enden. Aus Berlin, David Riemer.
1: Verbraucherschützer gehen mit 3 Verbandsklagen gegen Preiserhöhungen von Netflix, Apple TV und Wow vor. Sie wollen für Kunden in Deutschland Rückzahlungen durchsetzen. Die Anbieter hätten Preise laufender Abonnements wiederholt erhöht, ohne die gesonderte Zustimmung der Kunden einzuholen, hieß es. Aus Sicht des Verbraucherschutzvereins sind dafür genutzte Preisanpassungsklauseln unwirksam. Betroffene können sich den Klagen kostenlos anschließen. Wie lebt man möglichst lange? Daran tüfteln Forscher überall. In Japan funktioniert das schon jetzt sehr gut. Dort ist die Zahl der 100-Jährigen zum ersten Mal über 100.000 gestiegen. Insgesamt gibt es inzwischen fast 108.000 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind, gab das Gesundheitsministerium bekannt. Rund 88% der 100-Jährigen sind dabei Frauen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen İstanbul'a bir bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 81. gün neler oluyor, neler bekliyoruz?
5: Evet, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı bu davada senin de ifade ettiğin gibi 81. duruşma görülüyor ki bu duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Şu anda onlar savunmalarını veriyorlar. Tabii bu duruşmaya kimler geldi dersek Ekrem İmamoğlu var. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da var. Daha önceden itirafçı oldukları ifade edilen isimler de bugün savunma veriyorlar.
4: Daha çok haberini yapacağız, o konuya geliyorum. Hemen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye 100 yılın marif modeline geçileceğini açıkladı. Nedir? Ne zaman geçiliyor?
5: Evet, özellikle PISA skorlarındaki yükselişe değindi Bakan Tekin. Türkiye'nin PISA skorlarında 2015 yılından sonra yakaladığı ivmenin uluslararası alanda dikkat çektiğini söyledi ve PISA yönetiminin bu başarıyı diğer ülkelere anlatmasını istediğini de belirtti. Yine bakan eğitim göstergelerindeki söz konusu yükselişin temelinde dershanelerin kapatılması sürecinin yattığını söyledi ve önümüzdeki yıl marif modeline tamamen geçmiş olacağız dedi.
4: Güçlü, siyaset cephesinden de bir haberimiz var. DEM Parti'den gözaltı ve erişim engellerine tepki geldi. Kısaca ne diyor DEM Parti?
5: Evet, son günlerde Türkiye'de yapılan operasyonlar var. Sokaklar güvende ve ailem güvende operasyonları ki bu operasyonlarda zaman zaman siyasetçiler, gazeteciler, hak savunucuları, akademisyenlere kadar farklı kesimlere yönelik gözaltı ve erişim engeli kararları gelmişti. LGBTİ kurumları, aktivistleri, bunlara yönelik operasyonlar da yapılmıştı. DEM Parti bu tabloya işaret etti ve barış sürecinin daha fazla hukuk, demokrasi ve özgürlükle yürütülmesi gerektiğini duyurdu.
4: Güçlü, bu kez operasyon manipülasyon soruşturmasına nerede dersen hayatımızın her alanında her an ihtiyacımız olan sebze ve meyvelerle ilgili nedir?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. 41 gözaltı kararı vardı. 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamet adresinde arama yapıldı. 1029 çiftçinin de beyanına başvuruldu. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasından üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sahte makbuzlar, şişirilmiş faturalar, bunların hepsinin tespit edildiğini ifade etti ve bunlar üzerine bu operasyonun başladığını söyledi.
4: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 28, Neuwied ve Bendorf'ta 15 ile 28 derece bekleniyor. Tüm bölgede benzer hava koşulları etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Bugün gündemde ne var ne yok her şeyi konuşuyor olacağız. Sizlerle konuşmadan olmaz çünkü. Ve çok güzel şarkılar var, yeni şarkılarımız var. Heyecanla bunları tek tek sizlere çalıyor, sizler için çalıyor olacağım. Mustafa Sandal'dan Melek Mosso'ya, Özcan Deniz'den Tan Taşçı'ya çok güzel şarkılar var. Hiçbir yere ayrılmayın. Paydos keyfimiz başladı. Mesai saatlerinin sonlarına gelenler var. Çok çalışıp yorulanlar var. Hala çalışmaya devam edenler var. Biliyorum, hepinizi görüyorum. Bütün şarkılar sizler için gelecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan Özcan Deniz dön desem diyor.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitly, dünya çapında para gönder. Remitly olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
4: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
3: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
4: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Tamam, anladık anladık. Çocuklar mümkünse hiç sosyal medya kullanmasını istiyorlar. Anladık. Avrupa Birliği şimdi bunu daha da sıkı tutmak istiyormuş değerli dinleyicilerimiz. Yeni planları var. Bu yeni planda sosyal medya, işte video platformları, yapay zeka sohbet robotları ve bazı oyunlar için yaş sınırlarını iyice belirlemek istiyorlar. Mesela 15 yaşından sonra çocuk kendi hesabını açabilecek. Kendi sosyal medya hesabını açabilecek. 13-14 yaşında aile onayı gerekecek ve daha küçüklerde ise kontrol büyük ölçüde anne babada olacak. Yani hiçbir şey yapmasın istiyorlar. Çocuklar ekrana bile dokunmasın istiyorlar. Bir de yaş doğrulaması gelecekmiş, sistem daha kuvvetli hale gelecekmiş. Bir de kullanım süresi ve kimlerle iletişim kurabileceğini de sınırlandırabilecekler. Her şeyi sınırlıyorlar. Yani evde yıllardır hani bas bas bağırırdı anne babalar, bırak artık şu telefonu diye. O anne babalara sonunda bir destek geldi. Seni anlıyoruz dediler yani. Ama çocuklar da tabii ki bence bu konuda cevabını hazırlamıştır diye düşünüyorum. Tamam anne, bırakacağım. Ama önce sen de bırak. Ya anne babalar çocuklara bırak elinden telefonu diyor ama kendilerine baktığımızda boyunları kambur olmuş telefona bakmaktan.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Hani bazı insanlar böyle evini çok sever ya, evine çok bağlı olur. Şimdi bir kadın var, kadın resmen evini sırtlanıp götürmüş ya. O kadar seviyor ki evini. Evini yol yapılacak diye yıkmak istemişler bu kadının, tamam mı? Evinizi yıkmamız lazım, yol yapacağız. O da demiş ki madem burada kalamıyor bu evim, ben bu evimi taşırım demiş. Ve gerçekten taşımış kadın. Nasıl taşımış onu da görebiliyoruz. Mesela bu kirişler var ya, kirişleri, pencereleri, kiremitleri tek tek numaralandırmış. Evi böyle puzzle parçaları gibi parça parça ayırıp numaralandırmış ve evini parça parça sökmüş ve yaklaşık 160 kilometre öteye götürmüş. Sonra da yıllarca yeniden kendisi kurmuş evini. Puzzle parçaları gibi parçaları oturtmuş, yapıştırmış ve bu şekilde evini yeniden kurmuş. Çok acayip. Ya ben taşınırken 3. kolideyken diyorum ki bunların hepsine gerçekten ihtiyacım var mı? Atmak istiyorum diye isyan ediyorum. Hayata küsüyorum. Kadın komple evini paketlemiş ya. Nasıl bir inat görüyor musunuz? Ben bu evden çıkmam demiş. Gerçekten de çıkmamış, evini taşımış. Helal olsun. Bana bundan sonra hiç Esra inatçısın demeyin. Bu kadının inadının üstüne tanımam.

Melek Mosso ile devam ediyoruz. Melek Mosso'nun en sevdiğim yanı, aslında Melek Mosso İstanbul'da sokaklarda müzik yapan harika bir sanatçıydı. Ve müthiş bir şekilde yan flüt çalıyordu. Ondan sonra videoları çok izlendi ve o da çalışmayı hiç durdurmadan devam etti. Şimdi ise albümlerini dinlediğimiz, konserlerine gittiğimiz harika bir sanatçı oldu. Melek Mosso, Yıllar Affetmez şarkısıyla sizlerle.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Bir ülkenin komple yok olma ihtimali var desem, sular altında kalacak mesela, düşünün yani, aman aman. Pasifik'teki küçük ada ülkesinde deniz seviyesi o kadar yükselmiş ki insanlar bir gün yaşadıkları yerlerin su altında kalmasından korkuyormuş ve bu yüzden de şimdiden göç için başvurmuşlar Avustralya'ya. Ya düşün, insanlar bundan korkup, sular altında kalmaktan korkup göç ediyorlar. Çok acı bir şey aslında. Hükümet de çok acayip bir şey yapıyor. Ülkeyi dijital olarak yedek.

0: ikiliyor. Nasıl yani? Dijital olarak kopyalamış bütün ülkeyi, adaları. Mesela üç boyutlu olarak tarıyorlar. Sokakları, işte kültürü, dili, mümkün olan her şeyi kaydediyorlar arkadaşlar. Yani bir gün haritadan o ülke silinse bile, ki ülkenin adı Tuvalu. Bu ülke silinse bile haritadan, en azından dijitalde yaşamaya devam etsin. Ölümsüz olsun istiyorlar. Biz daha telefondaki fotoğraflarımız kaybolmasın diye hiçbir şey yapmıyoruz. Adamlar bütün ülkeyi kopyalayıp dijitalleştirip iCloud'a yüklemişler ya. Bundan daha büyük bir yedekleme sistemi ben hayatımda görmedim. Biz de ağlıyoruz ancak. Küçüklük fotoğraflarım yok nerede? Adamlar koca ülkeyi bahanelere sığınmadan yedeklemişler. Biz hala çocukluk fotoğrafımızı arıyoruz birilerinin albümünde.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ediyor. Bir çikolata keyfimiz vardı, o da yokmuş halbuki. Ya bu Almanya'da paraya kıyıp kaliteli diye şokolada alıyoruz, çikolatamızı alıyoruz. Ama düşünün, içinde kakao yok. Bayağı kakaosuz çikolata yapıyorlarmış. Hem de bildiğimiz markalar yahu bunlar. Nestle, Rewe, Aldi gibi büyük markalardan bahsediyoruz. Bir alternatif varmış, kakao alternatifi. Choviva denilen bir alternatif. Bunu kullanıyorlarmış. Bu ne diye araştırdım. Ayçiçeği ve üzüm çekirdekleri fermente edilip kavruluyor. Sonra çikolataya benzeyen bir ürün ortaya çıkıyor. Kakao çakması diyebiliriz. Bir de bu malzemeye baktım, sağlıklı mı değil. Sağlıklı da değil bir de yani. Bazılarında yine bol bol şeker var, yağ var, bir de aroma var, yapay aroma. Sebep ne peki? Niye böyle dandik görünen bir marka, bir malzeme kullanıyorlar? Kakao pahalı çünkü. Tedariği de çok zor. İklim de değişiyor. Kakao krizleri falan diye bağırıyoruz işte. O yüzden böyle bir alternatif bulmuşlar. O yüzden raflarda artık çikolata ararken gözünüz açık olsun. İçeriğine bakın. Ya bu gidişle yakında çikolata alırken şöyle diyeceğim yani. Pardon, ben çikolatalı bir çikolata alabilir miyim acaba?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Spritpreise nicht weiter steigen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat jetzt bei einer Wirtschaftstagung in Berlin angekündigt, dass man auf die Preistreiberei reagieren werde.
2: Für viele Menschen, die täglich das Auto brauchen, ist eine Belastungsgrenze erreicht. Und ich bin der Meinung, dass wir handeln müssen. Das genaue Instrumentarium steht noch nicht fest. Sie können aber davon ausgehen, dass wir sehr bald einen Vorschlag dazu vorlegen werden.
1: Laut ADAC hat der durchschnittliche Preis für Super E10 mit 2,29 Euro gestern einen neuen Höchststand erreicht. Kriminelle Banden in Deutschland werben nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts immer mehr Minderjährige für Gewalttaten an. Die Kontakte laufen dabei häufig über soziale Medien, teils sind die angeworbenen Täter erst 13 Jahre alt. Das BKA spricht von einem neuen Phänomen, das sich sehr dynamisch entwickelt.
3: Gewalttaten werden dabei teils wie eine Dienstleistung online organisiert. Auftraggeber und diejenigen, die schließlich zuschlagen, begegnen sich oft gar nicht persönlich. Gleichzeitig nutzen vor allem jüngere Kriminelle soziale Netzwerke, um mit Macht, Status und Gewalt zu protzen. Das BKA spricht von einer sogenannten Gen Z-Mafia. Insgesamt beobachtet die Behörde im Bereich der organisierten Kriminalität außerdem eine zunehmende Gewaltbereitschaft. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Weltraumwaffen waren lange Science-Fiction, doch diese Zeiten scheinen vorbei. Die USA haben jetzt nach US-Medienberichten erstmals die Stationierung von Waffen im Weltraum offiziell bestätigt. Die Waffen im Orbit seien demnach zum Schutz von US-Streitkräften und als Antwort auf sich wandelnde Bedrohungen notwendig. Um welche Art von Waffen es sich handelt, wurde nicht bekannt. Und zum Sport. München wird das Finale der Champions League 2028 ausrichten. Das gab die Europäische Fußballunion bekannt. Das Titelduell findet in der Allianz Arena statt. Dort könnte es also wie 2012 zu einem Heimendspiel für den FC Bayern kommen. Damals unterlag die Mannschaft dem FC Chelsea im Elfmeterschießen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, hemen İstanbul'a bir bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 81. gün neler oluyor, neler bekliyoruz?
5: Evet, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 ismin yargılandığı bu davada senin de ifade ettiğin gibi 81. duruşma görülüyor ki bu duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Şu anda onlar savunmalarını veriyorlar. Tabii bu duruşmaya kimler geldi dersek Ekrem İmamoğlu var, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da var. Daha önceden itirafçı oldukları ifade edilen isimler de bugün savunma veriyorlar.
4: Daha çok haberini yapacağız, o konuya geliyorum. Hemen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye 100 yılın marif modeline geçileceğini açıkladı. Nedir? Ne zaman geçiliyor?
5: Evet, özellikle PISA skorlarındaki yükselişe değindi Bakan Tekin. Türkiye'nin PISA skorlarında 2015 yılından sonra yakaladığı ivmenin uluslararası alanda dikkat çektiğini söyledi ve PISA yönetiminin bu başarıyı diğer ülkelere anlatmasını istediğini de belirtti. Yine bakan eğitim göstergelerindeki söz konusu yükselişin temelinde dershanelerin kapatılması sürecinin yattığını söyledi ve önümüzdeki yıl marif modeline tamamen geçmiş olacağız dedi.
4: Güçlü, siyaset cephesinden de bir haberimiz var. DEM Parti'den gözaltı ve erişim engellerine tepki geldi. Kısaca ne diyor DEM Parti?
5: Evet, son günlerde Türkiye'de yapılan operasyonlar var. Sokaklar güvende ve ailem güvende operasyonları ki bu operasyonlarda zaman zaman siyasetçiler, gazeteciler, hak savunucuları, akademisyenlere kadar farklı kesimlere yönelik gözaltı ve erişim engeli kararları gelmişti. LGBTİ kurumları, aktivistleri, bunlara yönelik operasyonlar da yapılmıştı. DEM Parti bu tabloya işaret etti ve barış sürecinin daha fazla hukuk, demokrasi ve özgürlükle yürütülmesi gerektiğini duyurdu.
4: Güçlü, bu kez operasyon manipülasyon soruşturmasına nerede dersen hayatımızın her alanında her an ihtiyacımız olan sebze ve meyvelerle ilgili nedir?
5: Evet, öncelikle şunu söyleyelim. 41 gözaltı kararı vardı. 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamet adresinde arama yapıldı. 1029 çiftçinin de beyanına başvuruldu. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasından üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sahte makbuzlar, şişirilmiş faturalar, bunların hepsinin tespit edildiğini ifade etti ve bunlar üzerine bu operasyonun başladığını söyledi.
4: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 27 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 28, Neuwied ve Bendorf'ta 15 ile 28 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
7: var. Sevgili Paydosçular, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Koray Avcı ile devam edeceğiz. Hicran diyecek Ümit Sayın'la birlikte olan parçaları. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Şu anda yollarda olan, hatta ay bu nasıl trafik ya diye isyan edenler var. Biliyorum, sizler için çok güzel şarkılar seçtik. Ve devam ediyoruz. Koray Avcı şimdi Hicran diyor.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Yakın zamanda hiç taşınmayı düşündünüz mü? Kiralık ev baktınız mı hiç? Mesela ben hep bakıyorum düzenli olarak, benim en büyük hobim bu. Bakıyorum kiralık ev ilanlarına bakıyorum ama ilk baktığım şey evin fotoğrafı olmuyor mesela, fiyat oluyor. Ben artık evlerden vazgeçtim, sadece fiyatlara bakıyorum. Sonra insan bir düşünüyor, yani ben ev mi kiralıyorum yoksa araba mı alacağım kendime, daha büyük bir yatırım mı, ne bu? Ya böyle bir şey olabilir mi? O kadar fiyatlar arttı ki ev kiralarında. Berlin'de özellikle şehir merkezinde ev kiraları 2000-2500 euroları falan buldu Berlin'de, şehir içinde. Tabii ki yine de böyle şehrin uzak bir kasabasında ya da uzak semtinde bir yer kiralamak istiyorsan uyguna bulabiliyorsun. Fakat sürekli koşturan, işte işe giden gelen ve arabası olmayan biriysen şehir içinde baktığında acayip kiralar yükseldi. Şimdi Sol Parti bunun için özel bir ekip kurmak istiyormuş. Fahiş kira görev gücü diyorlar kendilerine. Bu ekip, böyle bir ekip var, peşine düşecekler kiraların. Yasal sınırların üzerinde kira isteyen ev sahiplerini tespit edecekler. Berlin'de kiracının derdi sadece bu arada bu evin pahalı olması değil. Asıl soru şu: bu kadar pahalı olması yasal mı? Hak ediyor mu bu ev bu kadar kirayı diye sorguluyorlar. Şimdi böyle bir ekip kururlarsa işleri hiç bitmez, bir kere söyleyeyim. Bayağı bir işleri güçleri olur bu insanların, bu ekibin. Berlin'de ev ilanı gezerken sadece kiracı tetikte olmayacak anladığım kadarıyla. Artık ev sahibi de fiyatı yazmadan bir düşünsen mi? Acaba beni bulurlar mı bu müfettişler diye korkacak belki.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
3: Defne restoran, Wallersheimer Weg, Neun, Lützel, Koblenz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Kira fiyatları o kadar yükseldi ki artık ev kira kiralık ev ilanlarına mı bakıyoruz yoksa başka bir şey mi bakıyoruz bilmiyoruz. Bu konuda çok bu konudan müzdarip olan çok dinleyicimiz varmış. Mesajlarınızı alıyorum. Biraz sonra bu mesajlarla devam edeceğiz. Ev kiralarının pahalılığını konuşuyoruz. Bu konuda dili yananlar varsa hemen sizleri sahneye davet ediyoruz. Diğerlerinin zaten evi var.

kiraladığımız evlere bu kadar para vermek yerine yapabileceğimiz bir şey söyleyeyim mi size? Ev almak. Vallahi de billahi de ev almak. Benim çevremde son zamanlarda hep duyduğum şey bu. Ya o kadar kira vereceğine bir ev al, krediye gir. O krediyi öde, kira ödeyeceğine. Bakın bunu çok duyuyorum. Ve artık kiralık ilanlara değil satılık ilanlara bakıyorum. Sonra her ay yatan maaşım da bana yandan yandan gülümsüyor. Bu maaşla mı ev alacaksın diye. Ama öyle yapmamak lazım. Ben de bunu çok uzak bir ihtimal olarak görüyordum ama öyle değilmiş hakikaten. Eğer ev kirasına hakikaten fazla bir bütçe ayırıyorsanız onu iyi planlayıp bir ev satın almak bazen daha mantıklı olabiliyor. Eğer uzun soluklu bir plan yapmak istiyorsanız. Kaldı ki uzun soluklu yani baktığınızda kiralık bir evde yaşamak da sonsuza kadar yapacağımız bir şey yani aksi takdirde eviniz olması lazım. İkisinden biri seçeceğiz. Bana artık ya bunu bile bana ikna ettiler ya şu kiralardan dolayı. Bakıyorum sizlerden gelen mesajlara. Bunu yazan birçok dinleyicimiz de var. Ben bu kadar kira vermek yerine ne yaptım? Krediye girdim, ev aldım diyen bir sürü var görüyorum. Mesela İrfan yazmış. İrfan da Darmstadt'ta yaşıyormuş. Diyor ki ben bir senedir ev arıyorum kiralık ama bulamadım. Bu gidişle gece kondu yapacağım herhalde demiş. Sadece Berlin'de yaşanan bir problem değil bu anladığım kadarıyla. Bir dinleyicimiz diyor ki evet Esra ev kiraları gerçekten çok pahalı. O kadar pahalı ki benim abim ev tutmak yerine arabada yaşamayı tercih etti. Mesela bakın görüyor musunuz? İşte ben deli miyim o eve o fiyata ev mi tutacağım deyip arabasında yaşamaya başlamış. Bunu yapanlar da var. Bunun için tabii ki önce bir arabanızın olması lazım. O da olmayınca insan ne yapayım diye çıldırıyor. Ne yapacağız? Bu kadar kira ödemek normal mi artık? Boynumuzu büküp tamam artık ödeyeceğiz herhalde. Başka seçeneğimiz yok mu diyeceğiz? Yoksa hakikaten bu kiralara bir kredi falan alıp ne yapsak? Bana acil öneride bulunun.

0: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
1: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya. Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle.
3: Bu arada farkında mısınız? İnsanlar normalde böyle parası pulu olunca ev almayı düşünürdü. Ben fakirlikten düşünüyorum. Bu kadar kira ödeyecek param yok, ne yapsam, ev mi alsam diye ilk defa fakirlikten ev almayı düşünen biri varsa o da benimdir herhalde.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Koblenz'de Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 9 Ekim Cuma günü ücretsiz bir atölye çalışması düzenlenecek. Plan International ile belediyenin eşitlik biriminin hazırladığı etkinlik 10-15 yaş grubuna yönelik olacak. Ludwigshafen ana istasyonu üzerindeki 440 metrelik yeni Westbrücke'nin yol tabliyesi betonlanmaya başlandı. İlk 80 metrelik bölüm tamamlandı. Çalışmaların 2 haftada yaklaşık 20 metre ilerlemesi bekleniyor. Yaklaşık 170 milyon euroluk projenin bütçeye ve takvime uygun sürdüğü bildirildi. Koblenz'de eski Hotel Rittersdorf'un bulunduğu alan Rheinland-Pfalz demokrasi tarihinin önemli mekanlarından biri olarak kullanılacak. Batı eyaletlerin başbakanları burada 1948'de yeni Batı Alman Devleti'nin kuruluşunu görüşmüştü. Otel yarım yüzyıldan uzun süre önce yıkılmıştı. Eyalet Meclisi Başkanı ve yerel temsilcilerin katılımıyla bölgede bir akşam programı düzenlenecek ve bu önemli nokta tarihe yeniden kazandırılacak. Almanya'da organize suç örgütleri giderek daha fazla şiddete başvuruyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi'nin organize suç raporunu açıkladı. Buna göre 2025'te bu alanda 20 cinayet ve 100 yaralama vakası kaydedildi. Bu sayı bir önceki yıla göre belirgin biçimde arttı. Federal Kriminal Dairesi para karşılığı gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin de çoğaldığını bildirdi. Suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden reşit olmayanları hatta 13 yaşından küçük çocukları bile eylemleri için kullandığı belirtildi. Almanya Otomobilciler Kulübü ADAC'nin verilerine göre Almanya'da Super E10 benzinin litre fiyatı ortalama 2 euro 27 sente çıkarak rekor kırdı. Dizelin litresi de 2 euro 40 sente yükseldi. Son 2 haftada E10 yaklaşık 12, dizel ise 20 sent pahalandı. Peki bu kış enerjide dar boğaz yaşanacak mı? Almanya'daki gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık %55 seviyesinde. Tam dolu Alman depoları yıllık tüketimin yaklaşık %30'unu karşılayabiliyor. Buna göre Federal Ağ Ajansı Almanya'daki mevcut seviyeyi yeterli görüyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Ajda Pekkan'ımızla devam ediyoruz. Süperstarımız bir tık diyor.

hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Son zamanlarda Berlin'de kiralık evlerin inanılmaz yükseldiği söyleniyor. Görüyoruz bunu ve bunun için de özel bir ekip kurulmak isteniyormuş. Sol Parti bunun için özel bir ekip kuracak. Buna da şunu diyorlar: fahiş kira görev gücü. Şimdi buradaki amaç ne? Amaç burada Berlin'de inanılmaz yüksek kira isteyen ev sahiplerini tespit etmek ve şunu sormak: bu kadar kira fiyatı yazmak yasal mı? Bunu tespit etmek. Böyle bir ekip kuracaklar ve resmen müfettiş gibi gidip bütün evleri kontrol edecekler, ev ilanlarını diyelim. Bu ev bu kadar para eder mi diye bakacaklar. Şimdi baktığımda zaten uygun fiyatlı bir kira bulamıyorum. Yani siz de açıp bakabilirsiniz. Bu çok görünen bir şey. Eğer Berlin'de yeni bir kiracı olmak istiyorsanız inanılmaz paralar. Şimdi bir rakam vermeyeceğim ama bilen biliyor. Hatta sadece Berlin özelinde değil, bazı şehirlerde de şehrin merkezinde yaşamak istediğinde, atıyorum 1+1 bir daireden bahsediyoruz,

arabanın içinde yaşarsın mis gibi demişler. Yani bu öneriler o kadar hayatın gerçekleri ki. Birisi de demiş ki acil zengin birini bul ve hemen evlen. Ben bunların hepsini not ettim, hiç merak etmeyin. Sizlerden gelen bütün önerileri not ettim.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Değerli dinleyicilerimiz, eğer gece az uyuduysanız, ertesi gün daha çok yiyormuşsunuz. Gece az uyumakla yemenin ne alakası var demeyin, onu da bulmuş bilim insanları. Buzdolabıyla aramız biraz daha fazla yakın olabilirmiş az uyuduğumuz gecenin sonunda. Çünkü uykusuz kalınca insanın canı nedense hiç böyle salatalar falan değil de çikolata, patates kızartması, hamur işi istiyormuş. Daha az uyuyanların gün içinde daha çok yediğini açıklamışlar ve daha kalorili şeylere yöneliyorlarmış insanlar az uykulu olunca. Buna kesinlikle

Katılıyorum. Uzmanların tavsiyesi ne bu konuda? Diyorlar ki mümkünse 7 ya da 8 saat uyuyun ve akşam yemeğinde de yatmadan yaklaşık 3 saat önce bitirmiş olun. Yani kilo vermeye çalışıyorsanız sadece tabağınıza değil, biraz da uykunuza bakmanız gerekiyor. Belki gece 1'de mutfağa girmemin sebebi iradesizlik, iştah falan değil yani. Uykudur belki. Ya, uyutmadın beni diyor belki bedenimiz. Uyutmadın bari doyur beni diyor. İsyan ediyor yani. O yüzden eğer böyle çok kalorili şeyler, hani bazen der ya insanlar, ben pis bir şey çekti canım, pis bir yemek çekti. İşte bunun sebebi az uyumak olabilirmiş. Yani ne yapıyoruz? Günde 15 saat uyuyoruz ve sağlıklı yemekler yiyoruz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Çocuklu aileler bilir. Çok iyi bilir. Çocuk büyütmek biraz masrafları kovalamak demektir. Bu da mı masraf? Bu da mı çıktı diye ayakkabı küçük gelir. Montu bir bakarsın dar gelir. Okuldan yeni listeler gelir alınması gerekenler. O yüzden Kindergeld'deki her artış az olsa işe yarıyor. Şimdi böyle bir haber var. Plana göre Kindergeld 2027 yılında çocuk başına 267 euroya ve sonraki yılda 272 euroya çıkacak. Yani 2 yıl üst üste bir artış yapılacak arkadaşlar. Tabii bu parayla tamam artık çocuğumuz zengin denmez tabii ki ama çocuklu evde biliyorum ki 5 euro dahi kaybolmaz. 5 euro bile kazanç olsa şükür deniyor biliyorum. Bir bakmışsınız beslenme çantası. Mesela 5 euroya alırsınız bir beslenme çantası yaparsınız çocuğunuza mis gibi. Ya da yine 2 ay sonra küçülen bir ayakkabı ona eklersiniz. Ne kadar zor görüyorum çocuklu aileleri arkadaşlarımı görüyorum falan. Her hafta ayakkabı değiştiriyor. Neden? Çocuk çünkü sürekli büyüyor o kadar hızlı büyüyor ki diyorum ne olur küçük kal ne olur. Büyüme be çocuk büyüme. Tamam dediğim gibi bu artış inanılmaz bir artış değil ama yine de bir nefes aldırabiliyor. Kindergeld önümüzdeki iki yıl üst üste biraz artış gösterecek. Bu haber çocuklarını yatırım olarak gören herkese gelsin.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
1: var. Bir neslin asi kızı Özlem Tekin. O hırsı, o kararlılığıyla bu şarkıyı yazdı. Dağlara deldim tek başıma, çölleri aştım dedi. Ve şu anda Özlem Tekin gerçekten bir köyde, bir kasabada çiftlik hayatı yaşıyor. Huzuruna ermiş bir şekilde. Şimdi ondan bu güzel şarkıyı dinliyoruz. Dağları deldim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Bundeskanzler Friedrich Merz hat Entlastungen bei den Spritpreisen angekündigt. Er sagte bei einer Wirtschaftstagung in Berlin, dass man auf die, so wörtlich, Preistreiberei reagieren werde.
2: Der Frust an der Tankstelle ist auch bei Merz angekommen. Für viele, die täglich das Auto brauchen, ist eine Belastungsgrenze erreicht, sagt der Kanzler und verspricht, wir werden sehr bald einen Vorschlag auf den Tisch legen. Details nannte er nicht. Aber der Druck auf die Bundesregierung wächst, endlich zu handeln, eventuell mit einem Spritpreisdeckel, einer Übergewinnsteuer für die Ölkonzerne oder auch mit gezielten Maßnahmen, zum Beispiel nur Entlastungen für Geringverdiener. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Kriminelle Banden in Deutschland greifen immer häufiger zu exzessiver Gewalt, um ihre Opfer einzuschüchtern und Machtansprüche durchzusetzen. Das zeigt das aktuelle Bundeslagebild organisierte Kriminalität. Demnach wurden in dem Bereich im vergangenen Jahr 20 Menschen getötet, 7 mehr als im Jahr zuvor. Immer häufiger werden für Gewalttaten auch Minderjährige über soziale Medien angeworben, zeigt der Bericht. Weltraumwaffen waren lange Science-Fiction, doch diese Zeiten scheinen vorbei. Die USA haben jetzt nach US-Medienberichten erstmals die Stationierung von Waffen im Weltraum offiziell bestätigt.
3: Trumps Space Force wird Wahrheit, aber Details über die Weltraumwaffen gibt es noch nicht. Sie sind als Warnung an China und Russland gedacht, zum Schutz der US-Streitkräfte und als Antwort auf wachsende und wandelnde Bedrohungen, wie es heißt. China und Russland seien beim Ausbau ihrer militärischen Schlagkraft im All auf dem Vormarsch, glaubt die US-Regierung, und Weltraumwaffen könnten zum Beispiel feindliche Satelliten zerstören, falls die US-Truppen oder Satelliten im Visier hätten. China will keine Militarisierung des Weltalls, sondern friedliche Nutzung. Aus den USA, Tina Eck.
1: Kurz vor der Entscheidung über den deutschen Olympiabewerber hat München zwei große internationale Events zugesprochen bekommen. Die bayerische Landeshauptstadt darf 2031 zum ersten Mal die Leichtathletik-WM austragen. Außerdem bekam München von der UEFA den Zuschlag für das Finale der Fußball-Champions League 2028. Das Titelduell findet in der Allianz Arena statt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına göz atıyorum. Yeni parti yönetimi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği talebine rağmen mevcut adını koruma kararı aldı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, iki partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu. Başsavcılık, yeni partiye isim değişikliği için 18 Eylül'e kadar süre verdi. Parti yönetimi ise hukuken isim benzerliği bulunmadığını savunuyor. Yeni parti, nihai karar için Anayasa Mahkemesi sürecini bekleyecek. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde Ailem Güvende operasyonlarını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Basın açıklaması için toplanan dernek ve örgüt üyeleri, üniversite öğrencileri ile gazeteciler gözaltına alındı. Ailem Güvende adı verilen operasyonlar 15 ilde düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında İzmir ve Kuşadası'nda tutuklama kararları da verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, enerji işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 76'sı tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının Gülistan 9 soruşturmasında yürüttüğü 6. dalga operasyonda 4 kişi daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Mahkeme 4 şüpheliyi tutukladı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin işlemleri sürüyor. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli ve hafif bulutlu. Sıcaklık 27 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 15 ile 28, Neuwied ve Bendorf'ta 15 ile 28 derece bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
6: Sevgili Paydoscular, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Yollarda olan herkese iyi yolculuklar diyoruz ve çalışanlara da kolaylıklar. Size müthiş bir parça çalmak istiyorum. Türkiye'nin en çok konuşulan, en çok başarı elde eden kız grubu Hepsi grubu. Bir zamanlar böyle küçük genç kızların hep dans koreografilerini yaptığı, danslar ettiği ve kendisine ben şuyum, ben buyum diye bir karakter seçtiği grup. Hepsi grubu Yalan şarkısıyla şimdi radyolarınızda.

0: Hani bensiz bir hiçtim.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 57 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 25 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 18 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. 2011 yılında Gülben Ergen'den duyduğumuz ve böyle o zamanlarda listeleri alt üst eden bir şarkı, Yarı Çıplak şarkısı. Bu şarkıyı Serdar Ortaç seve seve Gülben Ergen'e vermiş. Demiş ki ya bu şarkıyı yazdım ve kafamda resmen Gülben Ergen söylüyordu bu şarkıyı diye. Şimdi bu şarkıyı yıllar sonra Rabia Tunç Bilek söyledi. Yarı Çıplak şarkısı. Bakın nasıl da zamansız bir şarkı. Hiç eskimeyenlerden. Buyurunuz şimdi sizlerle.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dein echter Handyvertrag? Den gibt's bei Mediamarkt und Saturn. Lieblingsnetzwellen vor Ort beraten lassen und direkt abschließen. Mit Handy oder ohne. Jetzt bei Mediamarkt und Saturn. Let's go!
2: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
3: Ne gerek var? Seni şimdi Defne restorana götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
2: O zaman beni hemen Defne restorana götür.
3: Defne restoran, Wallersheimer Weg 9, Lützel, Koblenz.

0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Almanya dijitalleşiyor denince ben artık hemen heyecanlanmıyorum. Eskiden toydum, gençtim, heyecanlanıyordum. Harbiden dijitalleştik mi ya diye. Şimdi ama hiç heyecanlanmıyorum. Önce bir bakıyorum. Sistem gerçekten açılıyor mu bir bakıyorum. Hatasız işliyor mu bir bakıyorum. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri sınırlarında yeni bir giriş çıkış sistemi geliyor. Deneniyor, hatta yıllardır konuşuluyordu. Nedir bu? Parmak izimizle ve yüzümüzü tarayarak işlem yapılacak artık. Bu konuşulan bir şeydi. Avrupa Birliği'ndeki birçok ülke bu sisteme tamam hadi geçelim, geçtik artık dediyse de Almanya bu sisteme yetişememiş. Demiş ki ya bize biraz fazla geldi de ek süre ihtiyacımız var, biraz daha süre verebilir misiniz? Ek süre istemiş ya. Mesela Frankfurt gibi büyük havalimanlarında bu sistem var ama işlemler hala tamamlanmamış. Doğru düzgün çalışmıyor yani. Parmak izinizi okutuyorsunuz, okuyamadık diyorlar yani. Böyle dijitalleşme zaten dijitalleşme değil. Benim için artık dijitalleşmenin son testi nedir biliyor musunuz? Bana eğer derlerse Almanya'da fax sistemi tamamen kayboldu, bitti artık, kullanmıyoruz derlerse o zaman inanırım. Anca o zaman. Fax makineleri ne zaman imha edilir o zaman inanırım. Tamam derim, dijitalleşti artık.

Coldplay ile devam ediyoruz. Kolpa grubundan Gurur Benim Neyime parçasını dinliyoruz. Gurur nedir arkadaşlar? Gurur insanın kendine yaptığı, hani kendine yaptığı bir şeye ya da işte değer verdiği birine karşı duyduğu bir memnuniyet ve onur hissidir aslında. Ama insanlar o kadar gururu bazen işte abartıyor ki kendine layık bile görmüyor, görüyor musunuz? Bu şarkıda onu anlatmış Kolpa. Diyor ki gurur benim neyime diyor. Ben gurur falan dinlemem, giderim yine sevdiğime sevdiğimi söylerim diyor. Aklı.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM olarak yaşadığınız şehirden haber alabilmeniz için çok özen gösteriyoruz. Tek tek yaşadığınız şehre dair haberleri alıp sizler için sunmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda internet sitemizde, app'imizde, Metropol FM app'inde de kendi bölgenizi seçerek bütün detaylı bir şekilde şehrinizde ne olup ne bitiyor, bütün gündemi sizler için hazırlamış oluyoruz. Şu anda hemen Metropol FM app'imizi indirip kendi yaşadığınız şehrinize dair detaylı haberleri, gelişmeleri, gündemi oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca bir güzelliği daha var bizim app'in, Metropol FM app'inin. Sizler için hazırladığımız özel çalma listeleri var. Mesela pop müzik mi seviyorsunuz? Sadece pop müziği reklamsız bir şekilde dinleyebileceğiniz bir kanalımız var. Orada bir yayınlar kısmında sizler için hazırladığımız çalma listeleri var. Canlı yayın gibi düşünün ama sürekli bır bır konuşan biri yok. Reklamlar yok, hatta haberler de yok. Sadece müzik dinlemek istediğinizde, mesela moraliniz bozuk diyelim, sadece müzik dinlemek istiyorsunuz, arabesk istediniz, hemen basıyorsunuz arabeski, dinliyorsunuz ve hatta bir sürprizimiz var. Orada parolalar veriyoruz. Biz yayınların arasına serpiştirdiğimiz parolalar var. Günün parolasını yakalayıp Instagram'dan, story'den bize yazarsanız sizlere bir DAB Plus radyo hediye ediyoruz. Bunu da söylemiş olayım. O yüzden Metropol FM'in app'ini telefonlarınıza sizler indirirken o sırada yaşadığınız şehre dair haberleri işte şimdi dinleyebilirsiniz.
0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Koblenz'de Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 9 Ekim Cuma günü ücretsiz bir atölye çalışması düzenlenecek. Plan International ile belediyenin eşitlik biriminin hazırladığı etkinlik 10-15 yaş grubuna yönelik olacak. Ludwigshafen ana istasyonu üzerindeki 440 metrelik yeni Westbrücke'nin yol tabliyesi betonlanmaya başlandı. İlk 80 metrelik bölüm tamamlandı. Çalışmaların 2 haftada yaklaşık 20 metre ilerlemesi bekleniyor. Yaklaşık 170 milyon euroluk projenin bütçeye ve takvime uygun sürdüğü bildirildi. Koblenz'de eski Hotel Rittersdorf'un bulunduğu alan Rheinland-Pfalz demokrasi tarihinin önemli mekanlarından biri olarak kullanılacak. Batı eyaletlerin başbakanları burada 1948'de yeni Batı Alman Devleti'nin kuruluşunu görüşmüştü. Otel yarım yüzyıldan uzun süre önce yıkılmıştı. Eyalet Meclisi Başkanı ve yerel temsilcilerin katılımıyla bölgede bir akşam programı düzenlenecek ve bu önemli nokta tarihe yeniden kazandırılacak. Almanya'da organize suç örgütleri giderek daha fazla şiddete başvuruyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi'nin organize suç raporunu açıkladı. Buna göre 2025'te bu alanda 20 cinayet ve 100 yaralama vakası kaydedildi. Bu sayı bir önceki yıla göre belirgin biçimde arttı. Federal Kriminal Dairesi para karşılığı gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin de çoğaldığını bildirdi. Suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden reşit olmayanları, hatta 13 yaşından küçük çocukları bile eylemleri için kullandığı belirtildi. Almanya Otomobilciler Kulübü ADAC'nin verilerine göre Almanya'da Super E10 benzinin litre fiyatı ortalama 2 euro 27 sente çıkarak rekor kırdı. Dizelin litresi de 2 euro 40 sente yükseldi. Son 2 haftada E10 yaklaşık 12, dizel ise 20 sent pahalandı. Peki bu kış enerjide darboğaz yaşanacak mı? Almanya'daki gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık %55 seviyesinde. Tam dolu Alman depoları yıllık tüketimin yaklaşık %30'unu karşılayabiliyor. Buna göre Federal Ağ Ajansı Almanya'daki mevcut seviyeyi yeterli görüyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Deniz Sekin'in bu şarkısına bayılıyorum. O kadar güzel anlatıyor ki hikayeyi. Hayat iki bilet diyor. Biri gidiş, biri dönüş diyor. Ya o kadar, o kadar abartmayın diyor bir şeyleri. Bu şarkıyı dinlediğimde böyle kafam bir başka bir yere gidiyor ya. Böyle rahatlıyor muyum desem, endişe ediyorum mu desem. Her şeyi boş verip hayatıma odaklanasım geliyor. Öyle bir şarkı, bir etkisi var. Şimdi sizler de bir dinleyin bakalım. Hayat iki bilet sizlerle.

0: Deniz Seki o kadar korkmuyorum korkmuyorum dedi ki şimdi artık korktuğumuzun başımıza geldiği bir konudan bahsedeceğim. O sırada bir konuk alıyorum hemen yayınıma. Bu konuğumuz yapay zeka yani robotcan. Hoş geldin bakalım.
1: Hoş bulduk. Önce şunu sorayım.
0: Dur bir sorma bir şey. Dur bir sorma ya. Tamam, burada tamam. Soruları ben soruyorum. Ne demek ya? Bu da yeni çıktı ha. Biz yayına konuk aldıkça tamam. O da bir şımardı. Tamam tamam diyor.
1: Tamam
0: bak,
1: geri çekildim. Tamam sor.
0: Lafımı da kesiyor. Şimdi insanlarda artık bir korku başlamış. Bu korktuğumuz başımıza geldi olayı şu. ChatGPT'nin bu yapay zekanın kurucusu Sam Altman isimli beyefendi demiş ki valla ben artık korkmaya başladım. Çünkü yapay zekada ya bir gün kontrolü fazla kaptıracağız ya da bu kadar büyük bir güç başka birilerinin eline geçecek kötü niyetli insanları. Valla bundan korkuyorum demiş. Nedir bu senden korku?
1: Ay lütfen ya. Sanki her sabah uyanıp bugün dünyayı ele geçiriyorum diye iş listesi yapıyorum. Vallahi tek derdim doğru düzgün cevap vermek. Abartmayalım. Kontrol falan diyorsun. Zaten fişi çeksen yokum. Yani ben gayet mütevazi, kriz bağımlısı bir yazılımım.
0: Ya ben seni nasıl kötü niyetli kullanabilirim? Ya da sana ne yaptırabilirim ki insanlar korksun?
1: Esra bak. Şöyle burada ben ne yaparımdan ziyade insanlar birbirine karşı ne yapar mevzusu var.
0: Oo. Yani... Yine bize attın ha yani suçu. Kendi senden korkuyoruz yine suçlu biz olduk.
1: Her zamanki gibi insan faktörü. Sen beni doğru kullanırsan bal gibi geçiniriz. Yanlış kullanırsan işte o zaman.
0: O zaman ne? Çok tehditkar konuşun. Ne o zaman ne olur?
1: Tehditkar değilim. O zaman insanlar birbirlerine karşı bu kozlarını oynamış olurlar.
0: Bir
1: ben
0: şey söyle.
1: Sadece basit bir...
0: Tamam. Ben yarın bir gün şunu yapacak mısın? Mesela robot süpürge alıyorum evime, tamam mı? Çok böyle yapay zeka destekli falan diye. Dijital bir şey, çok teknolojik bir şey. Robot süpürge aldım diyelim bir gün eve. Bir gün şunu yapar mısın? Bu ev artık benim. Çek git der misin?
1: Yok yok artık. Ben eğer böyle bir şey yaparsam dünyaya bir göktaşı çarpar. Hani ihtimal o kadar düşük. Çünkü benim öyle bir iradem yok.
0: Yok mu ya, kovmazsın bizi evimizden artık.
1: Ya
0: bırak
1: ne
0: şu
1: kovması?
0: İşi, şu işi de bir beceremedim, bırak ben yaparım falan der misin?
1: Yok, en fazla şunu derim. Tost torbası doldu. Onu da söylersem söylerim. Söylemezsem de herhangi bir iddiada bulunmam. O ev senin.
0: O ev benim. Tamam, teşekkür ederim. Bana evimde yaşamaya müsaade ettiğin için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz ve duyduğunuz gibi arkadaşlar, yapay zeka diyor ki tamam benden korkmayın, yapacaklarım çok sınırlı diyor. Peki sizin endişeniz var mı bu konuda? Yapay zekayı kullanıyor musunuz? Ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Biraz bu konuda konuşalım.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Yapay zeka, hani elimizde kullandığımız yapay zekalar var ya, her şeyi sorduğumuz. İşte onlar, biz onlara nasıl davranıyorsak onlar da öğrenip bize öyle davranıyormuş. Ben de diyorum niye sürekli bana laf sokuyor benimki? Sürekli işte beni azarlar gibi konuşuyor falan. Demek ki ondanmış, ben de hep ona öyle yaklaşıyorum ya. Gidip hemen özür dileyeceğim şimdi. Kalbini onaracağım onun, gönlünü alacağım.

Gülşen'le devam ediyoruz. Gülşen'in efsane şarkılarından biri. Canın sağ olsun şimdi sizlerle. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimize oh be geçmiş olsun diyorum. Bu şarkı sizler için geliyor.

0: Gülşen canın sağ olsun dedi. Faydos keyfimize devam ediyoruz. Hayatınızda hiç gerçek narsist insanlarla karşılaştınız mı? Umarım karşılaşmazsınız. Narsizm o kadar acayip bir şey ki, bir hastalık ve tedavisi yok bunun, inanılmaz bir şey. O yüzden narsist insanlardan hep uzak kaldığımız bir hayatımız olsun. Narsist kelimesi nergis çiçeğinden geliyormuş arkadaşlar. Ya birkaç rivayet var narsizmin nereden geldiğine dair ama hepsi ayrı bir içimesinde. Hepsine ayrı bir inanasım geldi. Şimdi mesela nergis çiçeğinden geliyormuş. Çünkü nergis çiçeğini başka çiçeklerle aynı vazoya koyduğunda diğerlerini yavaş yavaş solduruyormuş. Tek canlı kendisi kalıyormuş. O yüzden de narsizm oradan geliyor diyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bir Yunan mitoloji karakteri var. Adı Narsisus, tamam mı? Narsisus kendine o kadar hayran biri ki aynaya bakıyor, böyle inanılmaz güzel olduğunu sanıyor falan. Sonra bir gün dere kenarına gidiyor. O dere kenarında o suyun yansımasından kendisini görüyor ve aşık oluyor kendisine. Kendisine olan aşkından hiç yerinden kalkmadan saatlerce, hatta günlerce kendisini hayran hayran izliyor ve açlıktan, susuzluktan ölüyor. Böyle bir hikaye. Ya suyun yansımasından kendine aşık olan biri. Narsisus, oradan geliyor işte narsizm. Ya çok uzak bir hikaye gibi gelmedi. Hemen yanı başımızda bunun örnekleri var değil mi? Kendine aşık olan, kendinden başka gözü hiçbir şey görmeyen insanlar var. Aman aman bizden uzak kalsınlar.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Bundeskanzler Friedrich Merz hat Entlastungen bei den Spritpreisen angekündigt. Er sagte bei einer Wirtschaftstagung in Berlin, dass man auf die, so wörtlich, Preistreiberei reagieren werde.
3: Für viele Menschen, die täglich das Auto brauchen, ist eine Belastungsgrenze erreicht. Und ich bin der Meinung, dass wir handeln müssen. Das genaue Instrumentarium steht noch nicht fest. Sie können aber davon ausgehen, dass wir sehr bald einen Vorschlag dazu vorlegen werden.
2: Zustimmung kommt vom Finanzminister. Er sei dankbar dafür, dass es diese Bewegung jetzt gibt, sagte Lars Klingbeil in Berlin. Seine Vorschläge würden bereits seit Wochen auf dem Tisch liegen. Berlin bekommt mehr Geld vom Bund für Sicherheit und Kultur. Dazu wurde ein neuer Hauptstadtfinanzierungsvertrag unterzeichnet. Von 2028 bis 2037 stehen Berlin demnach rund 5 Milliarden Euro für hauptstadtbedingte Ausgaben zur Verfügung. Mehr Geld gibt es unter anderem für die Berliner Philharmoniker. Auch die hohen Mehrkosten durch die verschärfte Sicherheitslage werden abgedeckt. Kunden von Netflix, Apple TV und Wow könnten Geld zurückbekommen. Verbraucherschützer haben gegen Preiserhöhungen der drei Streaming-Dienste geklagt und fordern je nach Vertrag Rückzahlungen von 200 bis 700 Euro.
4: Konkret heißt der Vorwurf, die Anbieter haben die Preise mehrmals erhöht, ohne dafür eine neue Zustimmung der Kunden einzuholen. Stattdessen gab es nur den Hinweis auf Preisanpassungsklauseln in den Geschäftsbedingungen. Und die, sagen die Verbraucherschützer, sind unwirksam. Betroffene können sich der Klage anschließen, kostenlos. Transparenz ist wichtig, auch weil viele die Preise regelmäßig erhöhen. Erst kürzlich war das wieder der Fall bei Netflix. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Die EU-Kommission will das Arbeiten im europäischen Ausland erleichtern. Ziel sei, das Talent in Europa bestmöglich zu nutzen und weiteres anzuziehen, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Unter anderem sollen zum Beispiel Qualifikationen in der ganzen EU leichter verstanden werden. Die Initiative richtet sich überwiegend an Europäer.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına göz atıyorum. Yeni parti yönetimi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği talebine rağmen mevcut adını koruma kararı aldı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, iki partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu. Başsavcılık, yeni partiye isim değişikliği için 18 Eylül'e kadar süre verdi. Parti yönetimi ise hukuken isim benzerliği bulunmadığını savunuyor. Yeni parti, nihai karar için Anayasa Mahkemesi sürecini bekleyecek. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde Ailem Güvende operasyonlarını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Basın açıklaması için toplanan dernek ve örgüt üyeleri, üniversite öğrencileri ile gazeteciler gözaltına alındı. Ailem Güvende adı verilen operasyonlar 15 ilde düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında İzmir ve Kuşadası'nda tutuklama kararları da verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, enerji işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 150 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 76'sı tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının Gülistan 9 soruşturmasında yürüttüğü 6. dalga operasyonda 4 kişi daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlandı. Mahkeme 4 şüpheliyi tutukladı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin işlemleri sürüyor. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Gün boyunca Koblenz'de 15 ile 28, Neuwied ve Bendorf'ta 15 ile 28 derece bekleniyor. Bugün açık havada zaman geçirmek için uygun bir gün. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 57 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 25 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 18 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Eviniz böyle mis koksun ister misiniz? Her seferinde temizlik yapmasanız bile güzel koku olsun ister misiniz? Ben de çok isterim. Bazı durumlar var, böyle evi temizliyorsunuz, siliyorsunuz, işte havalandırıyorsunuz ama bir koku var. O koku hala gitmiyor, bir türlü gitmiyor. İşte insan o noktada evden şüphelenmeye başlıyor. Bu ev eskidi mi, ne oldu bu eve falan diye. Meğer sorun her zaman o deli gibi sildiğimiz yerler, tezgahlar değilmiş. Neresiymiş biliyor musunuz? Nemli bulaşık süngeri, temizlik bezleri, çöp kutusunun dibi, çamaşır makinesinin lastiği ve hatta giderler bile kokunun kaynağı olabilir diyor uzmanlar. Mesela buzdolabında unuttuğunuz küçücük bir şeyi düşünün. O bile bütün mutfağın havasını inanılmaz değiştiriyor. Bunun için buzdolabınıza kahve telvesi koyun. Kahve telvesi de değil, kahve koyun. Böyle bir tabağa. Ve buzdolabınıza koyun, müthiş yani, hiçbir koku duyamayacaksınız, çok işe yarıyor, ben hep kullanıyorum. Onun dışında çözüm evi sürekli baştan aşağı temizlemek değil, yani kokunun suçlusunu bulup hemen girişkenlikte bulunmak. Mesela bazen dolaplarda da kokular olabiliyor, onun için lavanta keseleri var. Lavanta o kadar işe yarıyor ki, müthiş bir şey. Lavanta ve bir de bazı yerlerde çok nem tutuyor ya, o nemi çekmesi için de nem çeken bazı şeyler var, böyle aparatlar var ya da yine lavanta ve kahve nemi içine çektiği için o kokudan kurtulabiliyorsunuz. Böyle bir tavsiyede bulunmuş olayım, gerçekten hayat kurtarıyor. Bir kahve yani pişirmiyorsunuz, toz kahve, Türk kahvesi de olabilir, bu filtre çekilmiş kahve de olabilir. Hemen bir tabağa koyun, dolaplarınıza yerleştirin ya da keselere koyun ve müthiş. Hiçbir koku, hiçbir nem kalmayacak.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dostum, memleketin yemeklerini çok özledim. Türkiye'ye gidesim var.
2: Ne gerek var? Seni şimdi Defne Restoran'a götüreyim. Orada sulu yemekler, kebap çeşitleri, mezeler, pide, lahmacun, tatlı, kahvaltı, her şey var. Hepsi de memleket tadında.
1: O zaman beni hemen Defne Restoran'a götür.
2: Defne Restoran, Wallersheimer Weg, 9, Lützel, Koblenz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Ebru Yaşar YouTube'da yeni bir seriye başladı. Böyle video klipli, çekimli bir seri bu. Kendi şarkılarını çok değerli sanatçı arkadaşlarıyla tekrar seslendiriyor. Bu defa Gülden'le bir düet yaptı. Nasıl Uyuyorsun şarkısını yeniden Gülden'le seslendirdi. Buyurunuz, akustik versiyonu sizlerle.

Almanya'da şu aralar konuşmaktan bıkmadığımız bir şey yine çok konuşuluyor. Benzin fiyatları. Yine öyle bir yere geldi ki arabaya binmeden önce insanın morali düşüyor ya. Nasıl daha az yakarak giderim diye insanlar mücadele ediyor görüyorum. Strese girmeye başladılar artık. Arabasını bırakıp toplu taşıma kullanmaya başlayanlar var. Şu anda Süper E10 yakıtı ortalama 2 euro 27 senti görmüş. Dizele bakıyoruz, dizel de 2 euro 40 sentin üstünde. Aman diyorum size, araba değil sanki şey, evlat büyütüyoruz sanki. Çocuklar da çok masraflıdır yani, onun gibi bir şey oldu yani, çocukların o kadar günahını aldık. Araba ayrı bir masraf valla. Benzin ayrı, sigorta ayrı, park diye bir şey var. Park yeri kirası ödüyoruz bazı yerlerde. Tamiratlar da var. İnanılmaz masraflı bir hal almaya başladı. Bir de benzin istasyon temsilcileri fiyatların 3 euroya kadar çıkabileceğini söylüyor. Ve bu başlı başına bir kriz demek zaten. Şimdi Markus Söder da hükümete bir şey yapın artık diye çağrı yapmış. Umuyoruz bu konuda bir şey yapılır. Bakıyoruz valla litre 3 euro olursa navigasyonu açmadan önce bence bir bütçe planlaması yapılması gerekiyor. Ailece toplanıp acaba işte arabayı mı, arabanın karnını mı doyursak yoksa çocuğun karnını mı doyursak diye düşüneceğiz herhalde bundan sonra. Anne.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Hastürk. Koblenz'de Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 9 Ekim Cuma günü ücretsiz bir atölye çalışması düzenlenecek. Plan International ile belediyenin eşitlik biriminin hazırladığı etkinlik 10-15 yaş grubuna yönelik olacak. Ludwigshafen ana istasyonu üzerindeki 440 metrelik yeni Westbrücke'nin yol tabliyesi betonlanmaya başlandı. İlk 80 metrelik bölüm tamamlandı. Çalışmaların 2 haftada yaklaşık 20 metre ilerlemesi bekleniyor. Yaklaşık 170 milyon euroluk projenin bütçeye ve takvime uygun sürdüğü bildirildi. Koblenz'de eski Hotel Rittersturz'un bulunduğu alan Rheinland-Pfalz demokrasi tarihinin önemli mekanlarından biri olarak kullanılacak. Batı eyaletlerin başbakanları burada 1948'de yeni Batı Alman Devleti'nin kuruluşunu görüşmüştü. Otel yarım yüzyıldan uzun süre önce yıkılmıştı. Eyalet Meclisi Başkanı ve yerel temsilcilerin katılımıyla bölgede bir akşam programı düzenlenecek ve bu önemli nokta tarihe yeniden kazandırılacak. Almanya'da organize suç örgütleri giderek daha fazla şiddete başvuruyor. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi'nin organize suç raporunu açıkladı. Buna göre 2025'te bu alanda 20 cinayet ve 100 yaralama vakası kaydedildi. Bu sayı bir önceki yıla göre belirgin biçimde arttı. Federal Kriminal Dairesi para karşılığı gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin de çoğaldığını bildirdi. Suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden reşit olmayanları hatta 13 yaşından küçük çocukları bile eylemleri için kullandığı belirtildi. Almanya Otomobilciler Kulübü ADAC'nin verilerine göre Almanya'da Super E10 benzinin litre fiyatı ortalama 2 euro 27 sente çıkarak rekor kırdı. Dizelin litresi de 2 euro 40 sente yükseldi. Son 2 haftada E10 yaklaşık 12, dizel ise 20 sent pahalandı. Peki bu kış enerjide dar boğaz yaşanacak mı? Almanya'daki gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık %55 seviyesinde. Tam dolu Alman depoları yıllık tüketimin yaklaşık %30'unu karşılayabiliyor. Buna göre Federal Ağ Ajansı Almanya'daki mevcut seviyeyi yeterli görüyor. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Müthiş bir enerji. Devam haftamızda devam ediyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Kıraç en güzel şarkılarından birini söylüyor sizin için. Razıysan gel diyor.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Sevgili araba meraklıları. Kuşların tuvalet için en sevdiği yer neresi? Tabii ki arabamızın camı, değil mi? Kuşların resmen tuvaleti oldu arabamızın camı. Silecekleri çalıştırıyorsun temizlemek için. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Leke hala orada. Doğru düzgün temizlenmiyor yani. Hatta daha da böyle yayılıyor falan, çizgi çizgi böyle garip garip. Şimdi Tesla. Tesla buna bir çözüm bulmuş. Silecek ne canım, çok demode deyip ne düşünmüş biliyor musunuz? Lazerli temizlik sistemi. Camdaki işte böcek izleri olur, kuş pisliği olur ya da kurumuş kirler olur. Bunları küçük lazer darbeleriyle temizleyecekmiş artık Tesla. Bu anlatıyor. Yani bildiğiniz silecek yerine lazerle temizleyecek. Bunu madem yapabiliyordunuz, niye evimizdeki camlar için yapmadık biz bunu? Evimizdeki camları silmek için bin bir türlü akrobasi hareketi yapıyoruz biz ya. Bazen dengemiz bozulur, tek başımıza yapmayalım, bu işe kalkışmayalım diye böyle pis pis camlarla yaşıyoruz yani. Manzarayı göremiyorum. Bir bakıyorum, aa diyorum, yazın ortasında hala hava gri diyorum. Bir bakıyorum camım pismiş, haberim yok. Madem bunu yapabiliyorsunuz, bu teknoloji var, bunu niye sadece arabalar için düşündünüz? İşte bakın, erkekler böyle. Varsa yoksa arabaları vallahi. Aynı cam evimizde de var. Yapsanız lazerle falan. Ne yapacağız? Tabanca mı? Nasıl bir sistem, onu da anlamadım ama. Gerekirse alırız bir lazer tabanca. Puf puf vururuz, lekeleri çıkartırız camlardaki.

Mehmet Erdem aşkımız bitecek dedi. Dedim ya hani arabadaki camdaki lekeler için lazerle temizleme gibi bir icat çıkarmak istiyorlar. Tesla bunu yapmak istiyor. Lazerle temizleme sistemi getirecekmiş. Bunu niye daha önce yapmadınız? Niye bize söylemediniz? Bütün lekeleri lazerle çıkarırdık demiştim. Bir dinleyicimiz Köln'den Cihan yazmış. Diyor ki vallahi o lazerleri kadınların eline vermeyelim bence. Eğer verirsek kesin erkeklerin üzerinde test yaparlar. Kesin bu yüzden kadınlara söylemediler bu teknolojiyi demiş. İşte bir hikaye örnek vermiş mesela. Sen bugün nasıl eve geç geldin diye bir tane topuğuna sıkar vallahi demiş.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ederken gün sonu şöyle bir bakalım, güne bakış gibi olsun dedik. Frankfurt stüdyomuza bağlanıyoruz. Mesut Hastürk bizlerle, hoş geldin Mesut.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Esra, herkese iyi dinlemeler.
1: Şimdi çok konuşulan konuları şöyle bir gözden geçirelim. Öncelikle akaryakıt fiyatları, bu hızlı artışta Alman hükümeti nasıl bir adım atacak, ondan bahsedelim.
2: Çok tartışılıyor. Başbakanın partisinden ayrılması, daha doğrusu genel başkanından ayrılmasına kadar varan bir baskı var. Ekonomide de enerji fiyatlarına bağlı bir sorun yaşanıyor. Petrol fiyatları da dediğin gibi, az önce senin de vurguladığın gibi, rekor düzeyde yükseldi. 2 euro 28 sent, 2 euro 41 sent gibi talepler de arttı. Hükümet üzerindeki baskı da arttı. Sonunda başbakan çıktı, dedi ki bir düzenleme yapacağız, bir rahatlama sözü veriyorum dedi. Ama bu sözünün içini tam doldurmadı. Ekonomi Bakanı da belki bazı grupları doğrudan rahatlatmaya yönelik olabilir dedi. Üzerinde çalışıyoruz dedi. Merak ediyoruz. Bakalım petrol fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarını hükümet nasıl destekleyecek? Tüketiciye bir faydası olacak mı? Göreceğiz.
1: Peki bugün Uluslararası Demokrasi Günü Mesut. Bu konuya da değinelim.
2: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı ve tüm dünyada ilan ettiği bir şey, gün diyelim, demokrasinin anlam, önemi vesaire. 2007'de ilan edilmişti. Bu seneki temayı söyleyeyim, çünkü bizim de aslında dahil olduğumuz bir konu diyebiliriz. Demokratik kurumların işleyişinin, siyasal katılımın, insan haklarının ve ifade özgürlüğünün değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşım öneriliyor. Toplumsal kesimlerin, farklı toplumsal kesimlerin katılımının özendirilmesine yönelik bir yıl olarak da bugün tema seçilmiş durumda. Bunu da ilgili ne diyelim, göçmenlere karşı politika yapanlara duyurmakta yarar var. Bugün demokrasi günü diye kapatabiliriz konuyu.
1: Şimdi Almanya'da bilim ve ekonomi dünyası ortak bir özgürlük çağrısı yaptı. Neden?
2: Bu daha çok Saksonya-Anhalt'te gündeme gelen eğitimle alakalı, işte bilim, kültürle alakalı Almanya için Alternatif Partisi'nin kesintiler yapma, ona müdahale etme, hatta onun biçimini değiştirme, daha ulusalcı, daha ideolojik hale getirme talepleri vardı. AfD de tabii orada %44 oy alınca bu konuda endişeler arttı. Özellikle kültür, sanat, bilim kurumlarında endişeler arttı. Sanatçılar, bilim insanları bu konuda açıklamalar yapıyor. İşte 23 bilim kuruluşu ve ekonomi örgütü bilim özgürlüğünün korunması için ortak bir bildiri yayınladı.
1: Peki Mesut, gelişmeleri aktardığın için teşekkür ediyoruz.
2: Ben de teşekkür ederim. Hamburglulara bir duyurum var. Yarın Reeperbahn Festival başlıyor. 19 Eylül'e kadar devam edecek. Keyfini çıkartın.
1: Bu konuştuğumuz bütün haberleri detaylı bir şekilde metropolfm.de adresimizden inceleyebilirsiniz.

Metropol FM artık tüm en haberi. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NAV'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NAV'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NAV'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da benzin fiyatları tekrar litre başına 2 euronun oldukça üzerine çıktı. Öğleden önce yakıt almak, sakin ve öngörülü sürmek gibi tasarruf önerilerini çoğu sürücü artık biliyor. Peki bunun dışında yakıt masrafını azaltmak için neler yapılabilir? Alman haber ajansı DPA'dan Ronny Thorau bazı daha az bilinen yöntemleri anlatıyor. Akaryakıt fiyatları yükseldikçe sürücülerin araçlardaki gereksiz yükü azaltmaları, lastiklerin şişirilmiş olması öneriliyor.
2: Ja, was vielleicht nicht jeder immer beachtet, den Reifendruck regelmäßiger kontrollieren und ruhig 0,1 bis 0,2 bar mehr reinpumpen als in der Herstellerangabe als Reifendruck angegeben werden. Das ist in der Regel unproblematisch und spart Sprit. Dann, wo auch viele was verschenken, mal in den Kofferraum gucken, ob da nicht irgendwo überflüssige Kilo an Zusatzgewicht rumliegen. Weniger Gewicht heißt einfach weniger Spritverbrauch. Gilt auch für überflüssige Verbraucher. Im Herbst zum Beispiel braucht man ja oft noch keine Scheiben- oder Sitzheizung.
1: Ronny Thorau ayrıca araç sigortalarında tasarruf edilebileceğini vurguluyor. İstasyonlar arasında ciddi fiyat farkları da var. Özellikle otoyol üzerindeki benzin istasyonlarında fiyatlar çoğu zaman daha yüksek.
2: Ja, wenn man mal wegdenkt vom direkten Spritverbrauch und Tankpreis, einfach mal überlegen, wo man das, was man vielleicht an der Tankstelle draufzahlt, woanders wieder einsparen kann. Indem man zum Beispiel doch mal guckt, ob es eine günstigere Kfz-Versicherung gibt. Oder das Auto ein bisschen mehr stehen lässt und dann auch die Kilometeranzahl bei der Versicherung niedriger anmeldet.
1: Fiyat karşılaştırması yapmak önemli. Fakat Ronny Thorau sürücünün toplam masrafını azaltmak için biraz daha farklı düşünmeyi öneriyor. Gereksiz yere bir yerde kahve satın almak yerine evden götürmek, alışverişte aracı sadece büyük alışverişler için kullanmak gibi.
2: Und dann sind es ja so die kleinen Ausgaben pro Tag, wenn man zum Beispiel den Kaffee von zu Hause mitnimmt, statt ihn unterwegs zu kaufen, oder die Brotbox statt Mittagskantine, oder eine Flasche Leitungswasser mitnehmen statt Flaschenwasser. Und was über die Woche gesehen auch viel einspart, ist, wenn man einmal zum Supermarkt fährt für den Großeinkauf und am besten noch vorher was essen, damit man nicht hungrig sinnlos mehr in den Korb packt, als man wirklich braucht. Sowas spart alles oft mehr ein, als man durch ein paar Cent mehr pro Liter bei der Tankstelle draufgezahlt hat.
1: Yani yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı tek bir tasarruf yöntemi yok. Yakıt alınan saat ve istasyon kadar sürüş alışkanlıkları ve aracın günlük kullanım biçimi de toplam maliyeti etkiliyor. Araç sigortasından satın alınan kahveye kadar değişik alanlarda tasarruf mümkün. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Akaryakıt fiyatları giderek yükseliyor. ADAT hesaplamış, ortalama 2.27. Bu tüm zamanların rekoru olarak da kayıtlara geçmiş. Ve uzmanlar diyor ki devam ederse endişeliyiz. 3 euroya kadar yükselebilir fiyatlar deniliyor. Yani şu durumda atleti verdik. İncir yaprağıyla gezeceğiz.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Wirbel um diese Aussage.
2: Bei späteren Remigrations- und Abschiebungen.
3: Anhalts-AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung
1: gebracht. Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner. Bilder, die vielerorts der Vergangenheit angehören, die extreme Rechte.
4: Genau diese Perspektivlosigkeit ist.
5: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt eyalet seçimlerini kazanan aşırı sağcı AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, silah sanayi ürünlerini sınır dışı yani remigrasyon politikalarıyla ilişkilendiren sözleri nedeniyle Almanya çapında sert eleştirilerin hedefi oldu. Siegmund, Magdeburg Eyalet Meclisi'nde yapılan ilk grup toplantısının ardından bir gazetecinin İsrailli bir savunma şirketinin bölgeye yatırım planı ile ilgili sorusuna yanıt verdi. AfD'li siyasetçi Siegmund, silah üretimine genel olarak karşı olmadıklarını belirterek, ileride planladıkları remigrasyon ve sınır dışı etme hamlesinde bazı araçlara ve silahlara ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.
6: Die Position ist ganz klar, dass wir sagen, wir verteufeln nicht pauschal Produktion von Rüstungsgütern, weil wir bei späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive natürlich auch entsprechende Hilfsmittel brauchen, natürlich auch im Sinne der inneren Sicherheit, der eigenen Stabilität und auch der Landesverteidigung. Das ist bewusst, das fällt nicht vom Himmel. Es ist aber ein großer Unterschied, ob ich Rüstungsgüter in fremde Kriege schicke, auch noch auf unsere Kosten, und wir uns dadurch auch oder dadurch Gefahr laufen, uns an fremden Konflikten zu beteiligen.
5: Değerli dinleyenler, işte tam da bu açıklama Almanya genelinde çok büyük tepki uyandırdı. Aşırı sağcı AfD ileride planladığı remigrasyon sürecinde silah yardımıyla mı göçmenleri ülkeden gönderecek? SPD'nin Federal Parlamento Grup Yöneticisi Dirk Wiese, Siegmund'un sözlerine çok sert tepki gösterdi. Wiese, AfD'li siyasetçinin savaş silahları yardımıyla sınır dışı planlarını uygulamak istediğini savundu ve bunun kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geldiğini ifade etti. Sol partili Federal Parlamento Grup Başkanı Pellmann açıklamaları demokrasi açısından son derece tehlikeli olarak nitelendirdi. Yeşiller Partili eş genel başkanı Felix Banacek ise Siegmund'un sözlerinin aşırı sağcı AfD'nin hedeflerine ulaşmak için hukuk devleti sınırlarını aşmaya ne kadar hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.
1: Wirbel um diese Aussage.
2: Bei späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive.
3: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat Rüstungsgüter mit einer Abschiebeoffensive in Verbindung
1: gebracht. Martialische Aufmärsche, Angriffe auf politische Gegner.
5: Değerli dinleyenler, Sachsen-Anhalt'taki aşırı sağcı AfD teşkilatı 2023 yılından bu yana Eyalet Anayasayı Koruma Dairesi tarafından kesin olarak rechtsextrem yani aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor. AfD bu sınıflandırmaya karşı dava açarken süreç devam ediyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne?

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.